0: Allah'ım, kulun, Resulün, ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline kendisine mükafat ve hakkını vermek için senin rızanı sağlayacak salatla salat eyle. Ona vesile makamını, vaad ettiğin makamı mahmudu ve fazileti ihsan eyle. Bir Nebi kavmi adına, bir Resulü de ümmeti adına mükafatlandırdıklarının en faziletlisiyle bizim adımıza onu layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ey merhametliler merhametlisi! Nebilerden ve salihlerden olan onun bütün kardeşlerine de salat eyle. Allah'ım, salavatının en faziletlilerini, artıp çoğalan faydaların en şereflilerini, bereketlerinin artmasını, şefkat, merhamet ve ikramından ileri gelen ihsanlarını, çeşitli nimetlerin en faziletlilerini, hayrın önderi, iyilikler fatihi, rahmet peygamberi ve bu ümmetin efendisi olan alemlerin Rabbi Allah'ın Resulü ve Resullerin Efendisi Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle. Allah'ım, makamı öncekilerin ve sonrakilerin kıpta ettiği ve Efendimizin memnun olacağı, sana olan yakınlığını artıracağın makamı mahmuda ulaştır. Allah'ım, fazlı, fazileti, şerefi, cennetin en yüce makamı olan vesileyi, üstün derece ve makamların en üstününü Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e vesile makamını ihsan eyle. Onu emellerine ulaştır. Onu ilk şefaat eden ve şefaati ilk kabul edilen kişi eyle. Allah'ım, nübüvvetini işaret eden delillerini muazzam eyle. Onun mizanını ağır eyle. Onun hüccetini aydınlık kıl. Derecesini 7. kat semada bulunan mukarrabun melekler, peygamberler, şehitler, veliler ve alimlerin ruhlarının bir araya geldiği yüce makam ehli arasında yükselt. Makamını mukarrabun makamının da en üstününe çıkar. Allah'ım, bizi onun sünnetiyle canlandır. Onun dininde hayat sürerek öldür. Onun şefaatine erenlerden eyle bizi. Onun cemaati arasında haşreyle. Bizi Kevser havuzuna ulaştır. Havuzun kadehlerinden ayıplarımız meydana çıkarılmaksızın içir. Pişman olmadan, şüpheye düşmeden, hiçbir değişiklik olmaksızın, fitneye düşenlerden ve düşürülenlerden de olmaksızın o Kevser havuzunun kadehleriyle bize Kevser şarabından içir. Ey alemlerin Rabbi olan Allah! Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline vesile makamını fazilet ve yüksek derece ihsan eyle. Onu nebilerden olan kardeşleriyle beraber kendisine vaat ettiğin makamı mahmud ulaştır. Allah'ım, bu ümmetin efendisi ve rahmet nebisi olan Efendimiz Muhammed'e, babamız Adem'e, annemiz Havva'ya ve bunlardan dünyaya gelen nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerden olan zatlara, yer ve gök ehlinden olan bütün meleklerine ve onlarla birlikte bize de salat eyle. Ey merhametliler merhametlisi Allah'ım! Allah'ım, beni, günahlarımı, ana babamı bağışla. Allah'ım, beni küçükken terbiye edip yetiştirdiği için anne babama merhamet eyle. Bütün kadın ve erkek müminleri, bütün kadın ve erkek Müslümanları ve onlardan ölmüş olanlarla dirilerinin de günahlarını bağışla. Kendimizle onlar arasında ihtimam göstermek, düşmanlık etmemek, birbirimize dua etmek gibi hayırlarla bize yardım eyle. Rabbim, beni bağışla, bana merhamet eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azim olan Allah'ındır. Allah'ım, nurların nuru, sırların sırrı, ebrar makamındaki ümmetin en sadık, en hayırlı kullarının efendisi, şerefli Resullerin süsü, gecenin üzerine karardığı ve gündüzün aydınlattıklarının en kerem sahibi Efendimiz Muhammed'e, dünyanın ilk anından son vaktine değin inen yağmur taneleri, bitkiler ve bütün ağaçlarda bitenlerin sayısınca, vahid ve kahhar olan Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan salatla salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in dünyada Ravza-i Mutahharasını, ahirette ise Firdevs-i Ala'daki makamını, çeşitli ikramlarda mükerrem ve muazzam kılacak, kıyamet günü kendisinin arzu ettiği ve razı olacağı şeylere ulaştıracağın salatla ona salat eyle. Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir bu salat. Allah'ım, rahmetin hası, mülkün iki mimi ve dal harfinde işaret edilen bütün yaratılmışların sığınağı, seyyid, bütün faziletlere sahip, kamil, nuru ilk yaratılan olmakla alemlere rahmet ve nübüvveti tamamlayan Efendimiz Muhammed'e, ilminde bulunanların sayısınca zikredenlerin seni ve onu zikrettiği, gafillerin ise senin ve onun zikrinden gafil kaldıkları sürece ve yüce zatın ebedi devam ettikçe baki kalacak, yeter olduğuna senin hükmetmen hariç sona ermesi söz konusu bile olmayacak salatla salat eyle. Şüphesiz sen her şeye güç getirensin. Allah'ım, hidayet güneşlerinin en güzeli ve nur bakımından en şereflisi olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Zira Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem risaletine ait haberler hususunda peygamberlerin en meşhuru ve övülmeye en layık olanı, nuru bütün peygamberlerin nurundan daha parlak, daha şerefli ve daha berrak, ahlak itibariyle onların en pak ve daha tertemiz olanı, yaratılış yönüyle de onların en mükerrem ve vücudu en sağlam olanıdır.
1: Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi.

Sabahleyin sofranıza gelen o bembeyaz, tertemiz bir bardak süte bir bakın. İsterseniz merak edin, yahu koyun bu işi nasıl yapıyor? Koyunun karnını bıçakla yarın, işte kurbanda kesiyoruz, yarıyoruz. Bir bakın ne var orada? Gübreden, irinden başka, kandan başka bir şey yok. Peki o irinin, gübrenin arasında, o kanın arasında nerede o fabrika? Koyunun kulağını eğilip sorun isterseniz. Ey koyun, yeryüzündeki fabrikaların hiçbirisinin beceremediği bu işi nasıl yapıyorsun diye sorun. Koyun diyecek ki hangi işi? Onun da haberi yok. Ona o misyonu Allah yüklemiş. O kanın, irinin, gübrenin arasına o fabrikayı Allah koymuş, Allah yerleştirmiş. Koyun yiyor otu, o ottan bir kısmı dışkı olarak bağırsaklara gidiyor, bir kısmı da o fabrikanın içinde süte dönüşüyor ve sabahleyin sofranıza o tertemiz bir bardak süt geliyor. Balı bir düşünün, bir başka hayvanın ürününü bir düşünün. Balı bir düşünün, arı hangi mektepten mezun oldu? Arı hangi fakülteyi bitirdi? En büyük matematikçilerin, fizikçilerin bile beceremediği o hendeseyi, o petekleri nasıl yapıyor? Hüzme hüzme çiçeklerden o balı toplayıp nasıl sizin iştahınıza sunuyor? Arı nasıl beceriyor bu işi? İsterseniz eğilin arının kulağına, deyin ki, hayrola kardeş, sen hangi mektepten mezun oldun ki bu işi yapıyorsun diye sorun. Arı hangi işi diyecektir? Onun da haberi yok. Ona o misyonu yükleyen Allah, kullarımın iştahına sun o balı diyen Allah, biz arıya vahyettik. Hüzme hüzme çiçeklerden bal topla, peteklerde biriktir ve kullarımın iştahına takdim et diye biz o misyonu, o rolü ona biz biçtik. O rolü ona biz yükledik diyor Rabbimiz. Efela yeşkurum. Şimdi hala şükretmeyecekler mi? Allah'ın bu kadar nimetinden istifade eden şu insanlık, hala Allah'a teşekkür etmeyecekler mi? Hala Allah'a teşekkür etmeyecek misiniz? Allah'ın bu nimetlerinden istifade ederken Allah'ı gündeme almayacak mısınız? Allah'ın bu nimetlerinden istifade ettikten sonra oluşan enerjiyle namaza doğrulmayacak mısınız? Allah'a kulluğa koşmayacak mısınız? Allah'a şükretmeyecek misiniz?

Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin.
benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni.

0: Diyarbakır ilimiz için sabah ezanı.
1: Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'na. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Eşreke nurullahi ve zahera kelamullahi ve sebete emrullahi ve nefeze hükmullahi ve tevekkeltu alallahi ma şâallahi ve la havle ve la kuvvete illa billah. Tehassantu bi hafiyyi lütfillahi ve bi lütfi sun'illahi ve bi hamili sitrillahi ve bi azimi zikrillahi ve bi kuvveti sultanillahi dehaltu fi kenefillahi ve istecertu bi rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Teberra'tu min havli ve kuvveti ve istaantu bi havlillahi ve kuvveti. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin bi kudretike ya kaviyyu ya metin. Ya erhamer rahimin bike nestaîn. Allahümme ya sâbikal gavsi, ya sâmi'as savti ve ya kâsiyel izâme lahmen ba'del mevti. Eğithni ve ecirni min hizyü dünya ve azâbil âkhira. Ve la havle ve la kuvvete illa billâhil aliyyil azîm.
1: Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle İşrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu. Hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, onun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben Allah'ın gizli ve ihsankerane lütuflarına, onun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, onun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım. Ben Allah'ın rahmetine, onun koruyup gözetmesine iltica ettim. Onun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğdim. Ben kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allah'ın güç ve kuvvetinden yardım istedim. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey pek güçlü olan kavi, ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi metin, ey merhametlilerin en merhametlisi, yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım, ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden, ey bütün sesleri işiten ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan, imdadıma yetiş, bana yardım et, beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena lekel hamdu kema yenbagi li celali vecihike ve azameti sultanike. Rabbena lekel hamdu kema yenbagi li celali vecihike ve azameti sultanike. Rabbena lekel hamdu kema yenbagi li celali vecihike ve azameti sultanike. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سلطنتنin azameti vecihinin celali kadar sana hamdolsun. Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun pak ve temiz ehli beytine, ağaçların yaprakları, denizlerin dalgaları ve yağmurların damlaları sayısınca salat ve selam eyle. Allah'ım, karanlık ve aydınlık birbirlerine dönüştükçe, çağlar peş peşe geçtikçe, gece gündüz tekrarlandıkça, yıldızlar kutup yıldızına yakın iki yıldız karşı karşıya geldikçe, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve âline salavat indir. Bizden onun ve ehli beytinin ruhlarına selam ve tebrikler ulaştır. Onlara rahmet et, onları mübarek kıl, bol bol selam ve selamet ver, haşir ve karar gününe kadar. Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz selavat indir ki, o senin nurlarının denizidir, sırlarının madenidir, lütuf ve inayetinin ta kendisidir, hidayetinin güneşidir, memleketinin gülüdür, huzuruna gelmenin rehberidir. Kulun ve sevgilindir, elçindir. Ümmi olan peygamberdir. Onu elçilere ve peygamberlere başkan yapmışsın. Keza bütün âl ve ashabına, sana yakın büyük meleklere, gökler ve yerdeki salih kullarına da. Allah'ım, ebedi olarak salavatların en faziletlisini ve çoğunu, İnsani yaratılışların en şereflisi, imani gerçeklerin mekanı, ilahi ihsan tecellilerinin tur dağı, rahmani sırların alanı, Rabbani memleketin gülü, peygamberler zincirinin bağ halkası, elçiler ordusunun öncüsü, üstün peygamberler kervanının kumandanı, bütün mahlukatın en üstünü, yüce izzet sancağının hamili ve yüce şeref ipinin sahibi, ezel sırlarının şahidi, ilk geçmişlerin nurlarının müşahidi, ezel dilinin tercümanı, ilim, hilim ve hikmetin kaynağı, cüz'i külli bütün varlık sırrının mazharı, ulvi sufli varlık alemlerinin gözü, özü, iki kainat cesetlerinin ruhu, dünya ve ahiret hayatlarının çeşmesi, ebediyet mertebelerinin en yücesini, yaşayan en seçkin makamların gerektirdiği ahlakları taşıyan büyük dost, kerim, sevgili Efendimiz Muhammed İbni Abdullah İbni Abdülmuttalib'e, onun bütün âl ve ashabına ve mukarreb meleklere, yer ve göklerin sakinlerinden senin salih kullarına indir. Allah'ım, zakirler zikrettikçe, gafiller gafil kaldıkça, her an ve her zaman binler salat ve selam indir. Her salavat hakkı için bize mağfiret, rahmet ve lütuf ile merhamet et. Ey hataları affeden Allah'ım, bizler beşer olarak hatalar ve günahlarla doluyuz. Sen Rahman ve Rahim isimlerinin hürmetine bizden meydana gelen hatalarımızı ve günahlarımızı affeyle. Muhakkak ki senden başka günahları bağışlayan yok. Sen kendinden başka ilah olmayan Allah'sın. Affetmek senin şanındandır. Sen affetmeyi seversin. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah'ım, bizleri bağışla, bizlere merhamet eyle. Ey belaları kaldıran Allah'ım, dini ve dünyevi belalardan sana sığınırız. Kaldıramayacağımız ve ruhumuza ağır gelen belalardan sana sığınırız. İslam ümmetine müptela olan ve bizleri helak eden belalardan sana sığınırız. Ey umut ve ricaların son merciği olan Allah'ım, umudumuz sensin. Senden umut ediyoruz, senden rica ediyoruz. Bizlere merhamet et. Dağınıklılığımızı toparla, dağılmışlarımızı bir araya getir. İslam ümmetine merhamet et. İslam ümmetine birlik ve vahdet nasip eyle. Ey ihtiyaçları gideren Allah'ım, senden başka ihtiyaçları gideren yok. Maddi ve manevi bütün ihtiyaçlarımızı sana arz ediyoruz. Maddi ve manevi ihtiyaçlarımızı gider. Bizleri kendinden başkasına muhtaç eyleme ya Rab. Sen lütuf ve ihsan sahibisin. Sen kerem sahibisin. Sen cömertsin. Sen dilediğine hesapsız maddi ve manevi rızıklar verirsin. Ey şikayetleri işiten Allah'ım, nefislerimizi sana şikayet ediyoruz. Bize zulmedenleri sana şikayet ediyoruz. Bize eziyet edenleri sana şikayet ediyoruz. Ey esirleri salıveren Allah'ım, dünyaya ve dünya nimetlerine aldanıp onların esaretine giren benliklerimizi sana şikayet ediyoruz. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah'ım, ruhlarımızı esaretten kurtar, ruhlarımızı zilletten kurtar, bizleri öz benliğimize kavuştur. İlahi ya Rabbi, gerçek özgürlüğün zatına olan esaretten meydana geldiğini bizlere idrak ettir. Ey kalpleri değiştiren, ey kalpleri süsleyen, ey kalpleri nurlandıran, ey kalplerin tabibi olan, ey kalplerin habibi olan, ey kalplere ünsiyet veren, kalplerimizi her türlü eğrilikten ve sapkınlıktan muhafaza eyle. Kalplerimize yakini bir iman nasip eyle. Kalplerimizi kıyamet gününe dek dininde sabit kıl Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi, ey tövbeleri kabul eden ve dualara icabet eden Rabbimiz, sana yöneldik. Efendimizi şefaatçi yapıyor, ellerimizi onun mübarek ellerinin altında tutuyor ve istediklerimizi böylece senden niyaz eyliyoruz. Ey Rabbimiz, muhakkak ki günahlarımız hadsizdir. Ellerimizin işlediği günahların haddi var, hesabı yok. Ama iman ettik ki senin merhametin günahlarımızdan kat kat fazladır. İşlediğimiz günahların merhametin karşısında ne değeri olabilir ki? Senin rahmetin gazabını geçmiştir. Bize rahmetinle muamele eyle. Ey Rabbimiz, bazı yüzlerin ağarıp bazı yüzlerin kararacağı günde bizleri yüzleri ak, gönülleri pak olan sevgili Resulünün bayrağı altında toplanan mesut insanlar zümresine ilhak eyle. Onun yanında cennete girmeyi, mübarek cemalini görmeyi, senin dostlarınla komşu olmayı ve en büyük makamı olan rızana ulaşmayı nasip eyle. Ey Rabbimiz, mülkün sahibi sensin. Dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini aziz, dilediğini zelil edersin. Bütün hayırlar ve iyilikler senin elindedir. Sen her şeye kadirsin. Sen lütfedensin. Bize dünyada ve ahirette iyilikler ver. Ey Rabbimiz, bizim ve çocuklarımızın kalplerine İslam nurunu, Kur'an hidayetini bahşeyle. Bütün soyumuzu İslam'a ve Kur'an'a bağlı insanlar eyle. Hepimizi Müslüman olarak yaşat ve Müslüman olarak öldür. Bizi dünya ve ahiret mutluluğuna nail eyle. Ey Rabbimiz, Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yüzü suyu hürmetine, Müslümanların kalplerindeki her türlü ayrılık tohumlarını gider. Bizi ashab-ı kiram gibi birbirine dost ve birbiri için yaşayan insanlar eyle. Ey Rabbimiz, sen selamsın. Selamet ancak sendedir. Efendimiz Muhammed Mustafa'ya rahmet et. Öyle bir rahmet et ki o rahmetinle bizi bütün korku ve belalardan kurtar. Bütün ihtiyaçlarımızı gider. Günahlarımızı temizle. Bizi katındaki en yüce derecelere çıkar. O rahmetin hürmetine hayattayken de öldükten sonra da düşünebilecek bütün hayırların en yücesine ulaştır. Ya Rabbi, günahlara bulaşmamakta direnip sabretmenin, nefsin muttakileşmesine kaynaklık ettiğini, ibadette bulunup sabretmenin hakka yakınlaşmayı sağladığını ve belalara sabretmenin ilahi kaza ve kadere razı olma imkanını doğurduğunu bize idrak ettir. Ya Rabbi, sabrın belaları insana kolaylaştırdığını, azim ve iradeyi güçlendirdiğini ve ruha istikrar bahşettiğini, sabırsızlığın ise iradeyi zayıflatıp aklı gevşettiğini, kişinin kalbini ızdıraplı ve korkulu kılıp sarstığını bize idrak ettir. Bizi uygun olsun olmasın herkese şikayette bulunan kimselerden eyleme. Ya Rabbi, sabrın gönlü ızdıraptan, dili şikayetten ve uzuvları uygunsuz davranışlardan sakındırdığını, sabırsızlığın ise üzerimizdeki musibeti hafifletmeyip artırdığını bize idrak ettir. Ya Rabbi, bize haktan gelen bir musibete tahammül edemeyen, kendisinden binlerce nimet aldığı veli nimetinden bir musibet görünce feryad-ı figan eden kimselerden eyleme. Ya Rabbi, bize İslam'a davet yolunun azığı olan sabrı ver, nefislerimizi sabırla terbiye et. Ya Rabbi, nefsimizin şevhet ve arzularına, tamahına, zaaf ve kusurlarına, bıkkınlık ve aceleciliğine karşı bize sabır ver. Ya Rabbi, insanların noksanlık, zaaf, cehalet, kötü niyet, sapık karakter, bencillik, gurur, kaypaklık ve aceleciliklerine karşı bize sabır ver. Ya Rabbi, elimizden gelen mücadeleyi verdiğimiz halde geciken muvaffakiyet karşısında bize sabır ver. Ya Rabbi, bizim gibi İslam için mücadele eden kardeşlerimizle birbirimize destek olmamız gerekirken, birbirimize karşı cephe almamızın yanlış bir davranış olduğunu hepimize idrak ettir. Aramızdaki her türlü fitneyi kaldır. Bizi sırat-ı müstakim üzerine birleştir. Senin ve hepimizin düşmanı olan kafir, zalim ve münafıklara karşı bizi tek saf, bünyan-ı mersus gibi yap. Hatalarımızı ört. Bizi yüce Kur'an'ın övdüğü müminlere karşı şefkatli, kafirlere karşı ise şiddetlidirler ahlakıyla ahlaklandır. Birbirimize karşı yaptığımız hatalara tahammül etmek için hepimize hilim ve sabır ver. Allah'ım, bizleri yüce kitabın, Kur'an-ı Kerim'in fazıl ve bereketinden mahrum eyleme. Allah'ım, bizleri Kur'an-ı Kerim'i hayatımızın her safhasına hakim kılan, başımıza gelen bütün bela ve musibetlerin çaresini Kur'an'da arayan, onun uğruna yaşayan, onun hükümleriyle hükmeden, onu hakim kılan Müslümanlardan eyle. Dualarımızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
2: Çağrı FM.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
2: Çağrı FM.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
2: Çağrı FM.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayır.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

gösterdiler nebilerden sonra. Karanlıkta dahi ışık tuttular onlara. Haykırdılar hep hakkı uyuyan insanlara. Anlatmak için bu yolu boyandılar kanlara, boyandılar kanlara.

Ümmetimin salihlerinin cennete girmeleri namaz ve oruçları sebebiyle değil, cömertlik, gönüllerinde kimseye karşı kötü duygular beslememeleri ve Müslümanlara nasihatleri sayesindedir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.

Gün batıma durdu, sen yoksun. Kuşlar yuvalarına uçtu, sen yoksun. Papatyalar kapandı, sen yoksun. Neredesin peygamberim, neredesin?

bir kere sesini duymak için, bir kere yüzünü görmek için neler vermezdim canım sevgilim. Neredesin peygamberim, neredesin?

bir sözün yeterdi ölüme bile. Haydi gel o sözü bize de söyle. Nefesler kesilmiş, zaman durmuş. Neredesin peygamberim, neredesin?

Muhammed, gözlerim nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
5: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri. Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
6: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
4: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Diyarbakır 639 Spor Kulübü.
10: önce ahlak sonra spor sloganıyla kurulduğu günden beri başarılı bir grafik çizen Diyarbakır 639 Spor Kulübü ile spor yapmaya var mısınız? Tecrübeli antrenörler eşliğinde yeteneğine güvenen 7-30 yaş arası bütün gençlerimizi Diyarbakır 639 Spor Kulübü'ne kayıt yapmaya bekliyoruz. İletişim 0541 521 8072 0552 540 0221. Adres Yeni Hal civarı Bağcılar. Gayemiz güzel ahlaklı sporcular yetiştirmektir.
11: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
12: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
13: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı Efendim.

Durun bu gece, rehberime saldırdılar bu gece, ceylanıma saldırdılar bu gece. Siyah kurtlar pusulara dizilmiş, kar her tarafı bembeyaz etmiş. Kainat bir gelin gibi süslenmiş, ceylanıma saldırdılar bu gece, rehberime saldırdılar bu gece.

rüyalarını gördüğümde yer gök ağlıyordu her bir ferde. Şafağımız doğacaktır elbet bizim de. Kahır dolu yüreğimiz bu gece, kahır dolu yüreğimiz bu gece.

0: Bir hikaye, bir öğüt.
1: Yılanla Çoban. Hükümdar bir gece bir rüya gördü. Yüreğini bir korku sardı. Bir türlü içi rahat edemeyen hükümdar, ertesi sabah veziri ve yardımcılarını topladı ve rüyasını anlattı. Fakat hiç kimse hükümdarın rüyasını yorumlayamadı. Ülkeye haber saldı. Tellallar,
2: "Duyduk, duymadık demeyin. Hükümdarımız bir rüya görmüştür. Rüyasını bilip de yorumlayana 50 altın verilecektir. Bilmezse kellesi kesilecektir."
1: Ömrü hep çobanlık yapmakla geçen biri,
3: "Yeter gayri. Bunca fakirlik canıma tak etti. Gidip hükümdara varayım."
1: diye düşündü. Yola düştü. Yolda birden tiz bir ses duydu. Bu yılanın sesiydi.
3: "Sss, çoban kardeş, istersen sana yardım edebilirim."
4: "Yardım mı? Nasıl?"
3: "Sss, hükümdarın nasıl bir rüya gördüğünü sana anlatır ve yorumumu da söylerim. Yalnız bir şartla ki buna karşılık alacağın 50 altının yarısını bana getireceksin. Söz mü?"
4: "Söz, getireceğim."
1: Yılan çobana hükümdarın nasıl bir rüya gördüğünü ve yorumunu tane tane anlattı. Çoban neşeyle hükümdarın huzuruna çıktı.
2: "Bre çoban, söyle bakalım ben nasıl bir rüya görmüşüm?"
3: "Şey sultanım, siz rüyada gökten kurt yağdığını gördünüz."
1: Gözleri fal taşı gibi açılmış olan hükümdar,
2: "Doğru söylersin çoban. Madem rüyamı bildin, ne anlama geldiğini de biliyorsun demektir."
3: "Evet sultanım. Rüyanızın yorumu şudur ki, halkınıza karşı adaletinizi daha da artırın. Zira halkın kurtlar gibi birbirine düşmüş. Birbirini yiyor."
2: "Doğru dersin bre çoban."
1: Çoban 50 altını alıp sevinçle saraydan ayrıldı. Yılanla karşılaştı.
3: "Çoban kardeş, unutmadın değil mi? 50 altının yarısını bana verecektin."
1: Altınların elinden gideceği endişesine kapılan çoban, yerden bir taş kaptığı gibi hiç düşünmeden yılana attı.
3: "Al sana altın, altın senin neyine?"
1: Başı yaralı bir halde deliğine kendini ancak atan yılan zor kurtuldu. Bir müddet sonra hükümdar ikinci bir rüya gördü. Çobanı getirmeleri için haber saldı.
4: "Eyvah, eyvah, ben ne yapacağım şimdi?"
1: Aklına yılan geldi. Hemen koştu yılana. Deliğinin yanında dil döküp özür üstüne özür diledi. Sonunda insafa gelen yılan çobana acıdı.
3: "Bak, bu defa hükümdar 100 altın verecek ama yarısını bana getireceksin."
4: "Söz, söz getireceğim. Sana 50 altın getireceğim."
1: Yılan İkinci rüyayı ve yorumunu çobana söyleyince çoban büyük bir güven içinde saraya vardı.
3: "Sultanım, siz rüyanızda gördünüz ki gökten binlerce tilki yağıyor."
2: "Evet, doğru dedin. Ya yorumu? Yorumu nedir?"
3: "Sultanım, halkınıza karşı olan adaletiniz yeterli değil. Halk kurtken şimdi tilkileşti. Herkes birbirini kandırıyor."
2: "Çare nedir ey çoban?"
3: "Sultanım, çare adaletinizi biraz daha arttırmaktır."
1: 100 altını alan çoban neşe içinde yola çıktı. Tam yılanın deliğine yakın bir yerde 50 altının elinden çıkacağı aklına geldi.
3: "Yılan 50 altını ne yapacak ki? En iyisi şu tepeyi dolanıp arkasından gideyim de ona hiç görünmeyeyim."
1: Dediği gibi de yaptı. Fakat çobanın sevinci fazla sürmedi. Kısa bir müddet sonra hükümdar bir rüya daha gördü. Yine yorumlayan çıkmayınca çobana haber salındı. Etekleri tutuşan çoban soluğu yılanda aldı.
3: "Sss, bak çoban kardeş, bu defa hükümdar 150 altın verecek. Eğer hepsini bana getirirsen sana yardım ederim."
4: "Söz, söz, hepsini sana getireceğim."
1: Üçüncü rüyayı ve yorumunu alıp yola koyuldu. Saraya varınca hükümdarın huzurunda,
3: "Sultanım, Siz rüyanızda gördünüz ki gökten sürü sürü koyun yağıyor. Öyle değil mi?
2: Evet, gerçekten de koyun yağıyordu. Fakat ey bilge çoban, rüyanın yorumu ne ola ki?
3: Sultanım, uyguladığınız adalet neticesini verdi. Halkınız artık koyun gibi uysal. Kimse kimseye ne haksızlık ediyor ne de kandırıyor. Bu şekilde böylece devam edin.
1: Çoban aldığı 150 altını gönül rahatlığıyla yılana verdi.
3: Bunu kendi marifetin sayma çoban kardeş. İlkinde sen kurtlardan bir kurttun. Bana saldırdın ve hissemi zorla aldın. İkincisinde de tilkilerden bir tilkiydin. Hisseme düşen altınları alıp arkadan dolanıp gittin. Hile yaptın. Ama üçüncüsünde sen de koyunlardan bir koyun oldun. Uysal uysal 150 altını getirip verdin. Yoksa marifet sende.

Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kişinin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşıda kıldığı namazından 25 kat fazladır. Şöyle ki, abdest alınca güzel bir abdest alır, sonra mescide gider, evinden çıkarken sadece mescit gayesiyle çıkmıştır. Bu sırada attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir, bir günahı affedilir. Namazı kıldı mı, namazgahında olduğu müddetçe melekler ona rahmet okumaya devam ederler ve şöyle derler. Ey Rabbimiz, buna rahmet et, merhamet buyur. Sizden herkes namaz beklediği müddetçe namaz kılıyor gibidir.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

direnişe geçmişler mustazaflar, Filistin ve Irak'ta. Hani neredesiniz Rabbe gönül veren vefalı erler? Hasret kaldık fecri sadığın sahibi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 630 75-77-61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır. Paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 400 8782. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
2: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri. Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
0: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
4: Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık.
5: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
6: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Çağrı Efendim.

Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Sırat köprüsünü geçmedikçe müminin kalbi huzur bulmaz. Ebu Derda radıyallahu anh, Ebu Derda bir cenaze gördüğünde şöyle derdi: siz gidin, biz de arkanızdan geliyoruz. Ölümden daha güzel ve büyük bir nasihat yoktur. Vaiz olarak insana ölüm kâfidir. İnsanların birbiri ardına gittiklerini gördüğü halde bundan ibret almayan kişinin aklı yoktur. Hazreti Ali radıyallahu anh, size en büyük alimin kim olduğunu haber vereyim mi? Allah'ın kullarına onun yasaklarını cazip göstermeyen, Allah'ın verdiği mühlete aldanıp da onlara ilahi azaptan kurtulduklarını telkin etmeyen ve onun rahmetinden ümit kesilmesine sebep olmayan kimsedir. Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anh, öyle bir zaman gelecek ki iyiliği emretmeyen, kötülükten men etmeyen kimseleri içinizde en hayırlı kişiler olarak göreceksiniz. Hazreti Osman radıyallahu anh, ecel gelip çatmadan yapabileceğiniz iyiliği hemen yapınız. Hazreti Ömer radıyallahu anh, ahiret yanında dünya nedir ki? Ancak tavşanın bir defa sıçraması misali bir şeydir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, dostlar, bilen bildiğini söylesin, bilmeyen de Allah bilir desin. Zira insanın bilmediği konuda Allah bilir demesi de bir ilimdir. Allah-u Teala peygamberi aleyhissalatü vesselama şöyle buyurmuştur: de ki, Kur'an'ı tebliğden ötürü sizden bir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden bir şeyler uydurup size dayatmak isteyen biri de değilim. Muaz bin Cebel radıyallahu anh, kıyamet günü kulun ayakları şu dört soruyla muhatap olmadan yerinden kımıldamaz: hayatını nerede geçirdiğinden, gençliğini ne uğruna harcadığından, malını nereden kazanıp nereye sarf ettiğinden, bedenini hangi işleri yaparak yıprattığından. Ubeyd bin Ümeyr radıyallahu anh, bir kulun malı ne kadar çok olursa ahirette onun hesabını vermek de o kadar zor olur. Tabileri, bağlıları çok olanın düşmanları da çoktur. Yöneticilere yakınlığını artırmaya çalışanlar aslında Allah'tan uzaklıklarını artırıyorlar demektir. Hazreti Ali radıyallahu anh, ey Müslümanlar! Sizin için en çok korkup çekindiğim iki şey vardır. Bunlar hevaya uymak ve tuli emel beslemektir. Tuli emel ahireti unutturur. Hevaya ittiba ise haktan alıkoyar. Dikkatli olun, dünya yüzünü dönmüş gidiyor. Ahiret ise bize doğru gelmekte. Her iki dünyanın da isteklisi vardır. Siz ahiret talipleri olun. Dünya talipleri olmayın. Şimdi hesap değil, amel zamanıdır. Yarın ise amel değil, hesap zamanıdır. Hazreti Ömer radıyallahu anh, eğer Allah seni herhangi bir Müslümanı sevmekle rızıklandırırsa, sen bunun elden gitmesini önlemek için çok çaba göster. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, insan Allah'ın rızasını ana babayı hoşnut ederek, Allah'ın gazabını da onları öfkelendirerek üzerine çeker. Ashab-ı Kiram'dan Öğütler.

Bu çağrıya kulak verin. Çağrı efem.

Rabbim bizi şirke düşmekten inşallah korusun. Aklıma geldi. Çocuk eğitimiyle alakalı Müslümanlar bu ayetleri, bu sureyi hiç düşünmezler. Ben nice talebeler bilirim ki bizim derslere devam ettiler zamanla. Sonra evlendi kızcağız. Hamile kaldı. Kocası da önceleri Kur'an sünnet diyordu. Hamile kalınca yeni bir çocuk dünyaya gelecek ya, kitapçı dükkanına abone oluyorlar. Rafların arasında acaba çocuk eğitimiyle alakalı yeni hangi eserler yayınlandı diye araştırırlar da bir kerecik Lokman suresine gitmezler, Allah'ın kitabına gitmezler. Ben böyle deyince de diyorlar ki, efendim Kur'an'da çocuk eğitimi suresi diye bir sure var mı? Utanmadan da bunu sorarlar bana. Ya şunlar çocuk eğitimi değil mi? Ben sadece, bakın İmam-ı Buhari Efendimizin yazdığı hadis kitabından bir iki bölüm sunayım. Söyleyin Allah aşkına, Kitabul İman diye bir bölüm var başında. Çocuğun iman eğitimi kitabı değil de nedir o bölüm? Kitabul Vudu diye bir bölüm var, abdest bölümü diye. Söyleyin, çocuğun abdest eğitimi kitabı değil mi o bölüm? Kitabu Salat diye bir bölüm var Buhari'de. Çocuğumuzun namaz eğitimi kitabının bölümü değil de nedir o? Kitabu Deyn'e gelin, borçlanma. Küçük yaştan çocuğumuz borçlanma ne demektir? Nasıl borçlanılır? Onun eğitimini alsaydı daha güzel olmaz mıydı? Yahu hadis kitaplarının tamamı çocuk eğitimi. Kur'an'ın tamamı çocuk eğitimi. İşte bakın, Kur'an'da çocuk eğitimi suresi diye bir sure olmadığı için biz Kur'an'a gitmiyoruz diyenlere gerçekten ben acıyorum. Kitapların arasında acaba eğitimle alakalı ne yazıldı, çizildi diye araştırırlarken bir kerecik Allah'ın kitabına gitmeyenlere ben gerçekten şaşırdım.

Me compra tarinha, mala meye. Dem compra tarinha, mala meye. Ana kapu ay ne pajaye maye ne kapu ay ne pajaye oy oy mago kavra tari sizin ay mahrum işkem Den kavra tari sizin ay mahrum işken yoyum ay Amiş bandık mahre vere cesedi Zen günahkar yoyum ay Amiş bandık mahre vere cesedi Abi günahkarım oy

0: ay ha, agirin o figana, ay ay, defaydaye, ay ha. Girin o figana, ay ay, defaydaye, ay ay.
1: Uçakların arkasındaki beyaz izler neden oluşur? Gökyüzüne baktığınızda uçakların arkalarında bıraktığı beyaz izleri mutlaka görmüşsünüzdür. Bu izlerin oluşmasının sebebi uçak motorlarının sıkıştırdıkları gazları çok yüksek bir sıcaklıkla dışarı püskürtmesidir. Bu gazlar dışarıya bırakıldığında soğuk havayla temas ettiğinde yoğunlaşır ve buz kristallerine dönüşür. Yolcu uçağına yıldırım düşerse ne olur? Uçuş korkusu olanların her uçağa bindiklerinde akıllarına gelen onlarca felaket senaryosundan biri olan uçağa yıldırım düşmesi sanıldığı kadar korkunç bir şey değil. Zira uçakların dış gövdesi alüminyumla kaplanmıştır ve bu uçağın çevresini saran bir yıldırım kalkanı görevi yapmaktadır. Bu sayede yolcu uçağına yıldırım isabet etse bile bir noktadan diğerine ileterek uçağa zarar vermeden uçaktan atılmış olur. Uçak yolculukları sırasında yemek yeme fırsatı bulduysanız, her gün yediğiniz yiyeceklerin uçakta yediğiniz zaman tadının farklı olduğunu fark etmişsinizdir. Bunun nedeni oldukça ilginç. Oxford Üniversitesi'nde çalışan Profesör Charles Spence'a göre, havada nemin az olması, düşük hava basıncı uçakta yediğimiz yemeğin tadının farklı olmasına neden oluyor.

gibi dizanım. Neyze kurabe, Mehdi hıyabe, ümmet peşabe, ez be dizanım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji yanı Kayapınar Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 çift 050 0507 852 92 34. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 07 04 0532 065 48 62. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
4: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 37 93.
5: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
6: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
6: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
9: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
10: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 51 71.
11: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Çağrı FM.
14: Şimdi haberler.
15: Siyonist işgal rejiminin abluk altındaki Gazze şeridine yönelik soykırım saldırıları sürüyor. Yerel kaynaklar Dereç Mahallesi'nde Cebaliye durağı çevresine düzenlenen hava saldırısında bir Filistinlinin şehit olduğunu, aralarında Hamas'ın Gazze lideri Halil Hayye'nin oğlu Azzam Halil Hayye'nin de bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı. Hastane kaynakları Azzam Hayye'nin durumunun ağır olduğunu bildirdi. Zeytun Mahallesi'nde ise Siyonist rejime ait insansız hava aracının Salahaddin Camii yakınında çadır kurmaya çalışan sivilleri hedef alması sonucu aynı aileden 3 Filistinli şehit oldu. Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde ise bir sivil bir araç hedef alındı. Saldırıda bir Filistinli şehit olurken çok sayıda kişi yaralandı. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı ayrıca polis teşkilatında görevli Albay Nesim Süleyman Kelzani'nin Han Yunus'ta polis aracına düzenlenen saldırıda şehit olduğunu duyurdu. Görgü tanıkları saldırıda çevrede bulunan yaklaşık 15 kişinin de yaralandığını aktardı. Öte yandan daha önceki saldırılarda yaralanan Muhammed Attar, Halit Muhammed Salim Cude ve polis memuru Muhammed Hatib'in de şehit olduğu açıklandı. Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde şehit sayısının 72.618'e, yaralı sayısının ise 172.468'e ulaştığı bildirildi. Siyonist işgal rejimi 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi sık sık ihlal ederek sivillere hedef alıyor. Grantör ülkeler ise Gazze'de yaşanan soykırımı sadece izlemekle yetiniyor.
16: Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Azam'ın ağır yaralamasının Filistin halkına karşı sürdürülen saldırıların bir parçası olduğunu söyledi. Hayye ailesinin Kudüs ve Filistin davası uğruna çok sayıda evladını, torununu ve yakınını şehit verdiğini belirten Kasım, işgalcilerin bu saldırıyla Halil Hayye'den intikam almaya çalıştığını ifade etti.
17: ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşma çok yakın yeni iddiasına İran basınından yalanlama geldi. Yarı resmi Fars haber ajansı, ABD ile herhangi bir yeni yazılı mesaj alışverişinde bulunmadığını belirterek, iki tarafın düşmanlıkları sona erdirmek için tek sayfalık bir anlaşmaya yakın olduğu yönündeki haberleri yalanladı. Ajans, Axios ve Reuters'ın haberlerini uydurma olarak nitelendirerek bunların sahadaki durumu yansıtmaktan ziyade küresel piyasaları etkilemek ve petrol fiyatlarını düşürmek amacıyla tasarlandığını söyledi. Fars haber ajansı, isimsiz iki kaynağa atıfta bulunarak İran'ın Pakistan aracılığıyla iletilen son ABD mesajına henüz yanıt vermediğini bildirdi. İran Öğrenci Haber Ajansı'na göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Tahran'ın ABD'nin teklifini hala incelediğini ve değerlendirmesini tamamladıktan sonra yanıt vereceğini söyledi. Geçen hafta İran, ABD'nin çatışmayı sona erdirme koşullarını özetleyen 9 maddelik planına karşılık olarak Pakistan aracılığıyla 14 maddelik bir karşı öneri gönderdi. Tahran daha sonra Washington'dan bir yanıt aldığını doğruladı. İran Parlamentosu'nun Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi Sözcüsü İbrahim Rezai, X adlı internet sitesinde Axios'un gerçeklikten ziyade ABD'nin istek listesini yayınladığını yazdı.
18: İran'ın baskıyı kabul etmeyeceğini belirten Rezai, saldırıya uğraması veya kışkırtılması durumunda sert bir karşılık verileceği uyarısında bulundu. Öte yandan İran'ın Tesnim Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı'nda ard arda 3. gün boyunca yaygın GPS kesintileri yaşandığını ve bazı deniz takip verilerinin gemilerin karada hareket ediyormuş gibi göründüğünü bildirdi.
19: İran İslam Cumhuriyeti, Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçiş ilan etti. Açıklama, İran Devrim Muhafızları Donanması'ndan geldi. Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin tehditlerinin sona ermesinin ardından yeni prosedürlerle Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin sağlanacağını duyurdu. X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, geçişlerin güvenli hale gelmesinde gemi kaptanları ve armatörlerin İran'ın belirlediği yeni deniz trafiği düzenlemelerine uyum sağlamasının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, saldırganın tehditlerinin etkisiz hale getirilmesiyle ve yeni prosedürlerle Hürmüz Boğazı üzerinden güvenli ve sürekli geçiş sağlanacaktır ifadeleri kullanıldı. Bu gelişme, bölgede gerilimin düşürülmesi ve deniz trafiğinin normale dönmesi açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Boğazın güvenliğinin kendi sorumluluklarında olduğunu kaydeden İranlı yetkililer, geçişlerin silahlı kuvvetlerle koordineli şekilde yürütüleceğini bildirdi. İranlı yetkililer, savaş sonrasında Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş ücreti alınmasını öngören yasa tasarısı hazırlandığını duyurmuştu. İran İslam Cumhuriyeti rehberi Müşteba Hamaney, ülkesinin Hürmüz Boğazı'nda yeni yönetim planı uygulayacaklarını bildirmişti.
20: İran, savaşta ABD'nin Orta Doğu'daki üslerinde hangarlar, barakalar, yakıt depoları, radarlar, telekomünikasyon ve hava savunma sistemlerini vurdu. Washington Post gazetesine göre vurulan yapı ve ekipmanların sayısı 228'i buluyor. Gazete bu verileri uydu fotoğraflarını inceleyerek elde etti. Amerikan üslerinde oluşan hasarın Amerikan hükümetinin açıkladığından veya daha önce basına yansıyanlardan daha fazla olduğu belirtildi. Uydu fotoğraflarına göre bölgedeki ABD üslerinin yarısında barakalar, hangarlar ve depolar hasar gördü. Uzmanlar İran'ın ABD ordusuna ağır kayıp verdirmek için askerlerin barındığı binaları hedef aldığını söyledi. İran'ın bu amaçla yakıt depoları ve altyapının yanı sıra üslerdeki yemekhane, jimnastik salonu ve barakaları vurduğu belirtildi. Operasyonlarda en fazla hasar alansa Bahreyn ve Kuveyt'teki üsler oldu. Washington Post, bu üslerin İran topraklarına saldırı için kullanıldığından Tahran tarafından yoğun olarak vurulduğunu yazdı. Uzmanlar ABD üslerinde bu kadar hasar oluşmasını birkaç faktöre bağladı. En önemli nedenin İran ordusunun tahmin edilenden daha dayanıklı çıkması oldu. Gazeteye konuşan bir uzman, ciddi bir hasara yol açmadan İran'ın füze ve drone gücünün yok edileceği yanılgısına düşüldüğünü söyledi. ABD ordusunun modern drone teknolojisine hazırlıklı olmadığı da anlaşıldı. Washington Post, bir yandan da askerler çekildiği için bu üslerin korunmasının hayati önem taşımaktan çıktığını yazdı. Amerikalı yetkililer, üslere artık eskisi kadar çok askerin sevk edilmeyebileceğini söyledi. Ancak bu konuda henüz nihai karar verilmedi. Amerikalı bir yetkili, Bahreyn'deki deniz destek faaliyetleri üstündeki hasarın çok büyük olduğunu ve buradaki karargahın Florida'daki hava kuvvetleri üssüne taşındığını söyledi.
21: Dünyada askeri olarak ilk ve tek nükleer saldırı yapan ülkesi ABD'dir. ABD'nin Japonya karşı kullandığı atom bombaları sonucu Hiroşima ve Nagasaki'de toplam 220 bin insan vahşice katledilmişti. Bu nedenle ABD ve Siyonist işgal rejiminin elindeki nükleer silahlar dünya için büyük tehdit oluşturuyor. Ancak Washington ve müttefikleri insanlık için ciddi tehdit oluşturan kendi ellerindeki nükleer silahları konuşmazken, İran ve Kuzey Kore gibi ülkeler üzerinden algı yaparak siyasi hedeflerine ulaşmak istiyor. Bunu da benim ve müttefiklerimin nükleer silahları barışçıl, diğer ülkelerin ise büyük tehdit algısıyla yapıyor. ABD ve müttefikleri, Birleşmiş Milletler'de düzenlenen nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasının 11. Gözden Geçirme Konferansı'nda bu kez Kuzey Kore'yi hedef aldı. Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kim Song, yaptığı açıklamada ABD ve müttefiklerini konferansın atmosferini bozmakla suçladı. Kim Song, Washington yönetimiyle bazı ülkelerin Kuzey Kore'nin nükleer programını gündeme taşıyarak siyasi baskı oluşturmaya çalıştığını belirtti. Pyongyang yönetiminin nükleer silaha sahip ülke statüsünün değişmeyeceğini belirten Kuzey Koreli diplomat, bu statü dış tarafların tek taraflı istekleri ya da söylenleriyle değişmez sözleriyle ABD ve bazı müttefiklerine rest çekti. Kuzey Kore, 2003 yılında nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasından resmen ayrılmıştı. Ocak 2025 itibarıyla dünyada nükleer silaha sahip 9 ülkenin toplam 12.241 nükleer savaş başlığı bulunuyor. Rapora göre dünya üzerindeki nükleer silahların yaklaşık %90'ı ABD ile Rusya'nın elinde. ABD yönetiminin Hürmüz Boğazı üzerinde yürüttüğü tehdit ve baskı politikası tam bir fiyaskoya dönüştü. İran'ın kararlı duruşu ABD'yi farklı çözüm arayışlarına mecbur bıraktı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Hazine Bakanı Scott Bessent, Pekin yönetiminin etkisini kullanması gerektiğini savundu. Açıklamalar ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında yapılması planlanan kritik zirve öncesinde geldi. Washington yönetimi, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının özellikle Çin ekonomisine zarar verdiğini öne sürerek talebini bu söylem üzerinden güçlendirmek istiyor. Bu nedenle ABD'li yetkililer, Pekin'in kendi çıkarları için İran İslam Cumhuriyeti üzerinde baskı kurması gerektiğini iddia ediyor. Uzmanlar, Washington'ın bu yaklaşımla bölgedeki krizin sorumluluğunu başka aktörlere yükleyerek İran'ın etkisini kırmaya çalıştığını değerlendiriyor. Rubio'nun İran İslam Cumhuriyeti'ni küresel olarak izole olan taraf şeklinde nitelendirmesi de dikkat çekti. Uluslararası çevrelerse ABD'nin Siyonist işgal rejimiyle birlikte yürüttüğü saldırıların bölgedeki gerilimi tırmandırdığını belirtiyor. Öte yandan Çin ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ABD destekli tasarıyı veto etmesi, Washington'ın diplomatik alanda istediği sonucu alamadığını gösterdi. Analistler, Çin'in perde arkasında yürüttüğü diplomatik temaslarla ateşkes sürecine katkı sağladığını, ancak ABD'nin bölgedeki askeri politikalarının istikrarsızlığı derinleştirdiğini ifade ediyor. Polis, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak bahis ve sanal kumar oynatan şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Hatay, İstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Antalya'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, ikisi serbest bırakıldı. Operasyonda suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 otomobil ve 1 motosiklete el konuldu. Mali Suçları Araştırma Kurulu raporlarında zanlıların hesaplarında yaklaşık 2,2 milyar lira para hareketliliğinin tespit edildiği belirtildi. Teknoloji dünyasını kökten değiştiren yapay zeka gelişimini hızla sürdürürken kişisel veri gizliliğine ilişkin tartışmalar da büyüyor. Kanada'da yapılan ortak bir araştırmada OpenAI'ın ChatGPT'yi geliştirirken ülkenin gizlilik yasalarına uymadığı tespit edildi. Kanada medyasında ülkedeki gizlilik denetleme kuruluşlarının 2022'de piyasaya sürülen ChatGPT adlı sohbet robotuyla ilgili bulgularının açıklandığı, OpenAI tarafından üretilen programın geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarda yasalara uyulmadığına dair çeşitli bulgulara yer verildi. OpenAI'nin ChatGPT'nin geliştirilmesi sırasında kullanılmasını engelleyecek herhangi bir güvenlik önlemi almadan çok miktarda kişisel bilgi topladığı belirlendi. Soruşturma raporlarında yasa dışı toplanan kişisel bilgiler arasında kullanıcıların sağlık durumları ve siyasi görüşleri gibi hassas ayrıntıların ve çocuklar hakkındaki bilgilerin bulunabileceğine dikkat çekildi. Federal Komiser Philip Dufresne, OpenAI bilinen gizlilik sorunlarını tam ele almadan ChatGPT'yi piyasaya sürdü. Bu durum, Kanadalıları veri ihlalleri ve kendileriyle ilgili bilgilere dayalı ayrımcılık gibi potansiyel zarar risklerine maruz bıraktı, ifadesini kullandı. Dufresne, OpenAI'nin Kanada yasalarına uymayan bir ürünü neden piyasaya sürdüğünü açıklama konusunda sıkıntı yaşadığını belirtti. Kanada'daki gizlilik denetleme kuruluşları, OpenAI'nin kişisel bilgileri izinsiz ve yasa dışı şekilde topladığı, kullandığı ve ifşa ettiği yönündeki bir şikayet üzerine 2023'te soruşturma başlatmıştı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 30 ilde operasyonlar düzenlendi. Türkiye genelinde aralarında İstanbul, İzmir, Antalya ve Gaziantep'in de bulunduğu 30 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonlara 4500 personel katıldı. Operasyonlarda 392 şüpheli yakalanırken 518 kilogram uyuşturucu madde ve 133.066 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden 122'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlıların işlemleri ise sürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, analiz ve takip timlerinin de yer aldığı operasyonlar sonucunda sokak satıcılarının uyuşturucu maddeleri sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden sattıkları tespit edildi. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen 12. yargı paketinin çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgiye göre süresiz nafaka mağduriyeti sona eriyor ve boşanma davalarında yeni adım atılıyor. Bu kapsamda nafakanın 6 sınırının da 5 yıl olması planlanıyor. Uzun süreli evliliklerde ise hakime nafaka süresi konusunda inisiyatif tanınacak. Bu durumlarda evlilik süresinin yarısı esas alınacak. Ayrıca evli çiftlerin ayrı yaşaması da boşanma sebebi sayılacak. Yargılama hızını artırmak adına duruşma takvimlerine de katı sınırlamalar getiriliyor. Yeni sisteme göre duruşma araları 3 ayı geçemeyecek. Eğer bir hakim duruşma tarihini 3 aydan daha ileri bir tarihe ertelerse, bu durumun hukuki gerekçesini yazılı olarak açıklamak zorunda kalacak. 12. yargı paketi sadece adliye koridorlarını değil, televizyon ekranlarını da yakından ilgilendiriyor. Son yıllarda toplumsal etik ve mahremiyet tartışmalarının odağında yer alan gündüz kuşağı programlarına yönelik yeni denetim mekanizmaları ve düzenleme çalışmaları da paket içerisindeki yerini alacak. Yeni düzenleme ile programların içeriği ve işleyişine dair hukuki sınırların netleştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamlı değişim süreci hem aile yapısını korumayı hem de yargıdaki hantallığı gidermeyi amaçlıyor. Sürecin ilerleyen günlerde Haziran ayı içerisinde netleşerek yasalaşma aşamasına geçmesi bekleniyor.
1: Soğuk ve yağışlı sistem ülkeyi terk ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre ülke genelinde sıcaklıklar artıyor. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası ile birlikte sıcaklıklar yükselişe geçiyor. Termometreler ülke genelinde zirve yapacağı belirtilirken özellikle güney hattında tam anlamıyla yaz sıcağı hissedilecek. Güney ve batı bölgelerinde hissedilen 5 derecelik sıcaklık artışı perşembe itibarıyla tüm ülkede yayılarak 4 derecelik ek bir yükselişte devam edecek. Son tahminlere göre yağışlar doğu bölgesine ilerlerken birçok şehirde cuma gününden itibaren 25 ile 30 dereceli sıcaklık değerlerinin görülmesi bekleniyor. Gökyüzünün büyük oranda açılmasıyla birlikte bahar sıcaklıklarının kalıcı hale gelmesi bekleniyor. Ancak uzmanlar, genel ısınma eğilimine rağmen bazı bölgelerde ani ve yerel yağış geçişlerinin yaşanabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor. Bu kapsamda Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
21: Van'da kaybolduktan günler sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaeş'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Olayın aydınlatılmasında kilit rol oynayan cep telefonunun incelenmesi için yeni bir adım atıldı. 21 yaşındaki genç kızın babası Nizamettin Kabaeş, kızının kaybolduğu günden bu yana adalet arayışını sürdürürken Adalet Bakanı Akın Gürlek'le bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede soruşturmanın seyri ve elde edilen bulgular ele alındı. Bakan Gürlek'in aileye yaptığı bilgilendirmede daha önce yurt dışında incelemeye gönderilen telefonun bu kez Çin'e gönderileceğini ifade ettiği öğrenildi. Teknik incelemenin genişletilmesiyle olayın perde arkasının netleştirilmesi hedefleniyor. Öte yandan soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü ve yetkililerin dosyayı aydınlatmak için çalışmalarını yoğunlaştırdığı bildirildi.
1: Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan Amik Ovası'nda yaz mevsiminin yaklaşmasıyla ürünler hasat olgunluğuna ulaşmaya başladı. Ancak bölgede havaların yağışlı gitmesi ve zaman zaman etkili olan bölgesel dolu yağışları tarım ürünlerine ciddi zarar verdi. Reyhanlı İlçesi Ziraat Odası Başkanı Şemsettin Cüneydioğlu, ceviz büyüklüğündeki dolu yağışının Reyhanlı ilçesine bağlı Bükülmez Mahallesi'ndeki arazilere verdiği büyük hasara dikkat çekti.
21: afetin ürünlerin hasadına az bir süre kala yaşandığını belirten Halil Kureyşoğlu ise dolunun ürünlerini nasıl kırdığını anlattı. Bölgede toplamda yaklaşık 25 bin dönüm tarım arazisinin bulunduğu, ilgili kurumların hasar tespit çalışmalarına başladığı bildirildi. Yetkililer, çiftçilerin zararlarının belirlenmesi için saha incelemelerinin sürdüğünü açıkladı.
0: Yüksek Seçim Kurulu'nda Başkan Ahmet Yener dahil 6 üyenin görev süresinin dolması nedeniyle başkan ve üye seçimleri yapıldı. Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları, YSK üyeliğine Mehmet Arı, İhsan Kamil Akçadırcı ve Nurullah Bodur, Hamdi Şenler, Yunus Emre Sıla'yla Nedret Engin seçti. 6 üye Yüksek Seçim Kurulu'nda yemin ederek göreve başlamasının ardından başkanlık seçimine gidildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanını belirlemek için yapılan seçimde 11 üyenin salt çoğunluğunun oyunu alan Serdar Mutta, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na seçildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkan Vekili ise İsmail Kalender oldu. Mutta, Yüksek Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu'nun kendine verilen görevleri tam bir bağımsızlık ve tarafsızlıkla yerine getireceğini söyledi. 1 Ocak 1974'te Hatay'ın Kırıkan ilçesinde doğan Serdar Mutta, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Beyoğlu'nda hakim adayı olarak mesleğe başlayan Mutta, Adalet Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı, İcra ve İflas Hizmetleri Daire Başkanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreter Yardımcılığı ve Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği görevlerinde bulundu. Mutta, 16 Temmuz 2018 tarihinde Yargıtay kontenjanından Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine seçilmişti.
2: Haberleri dinlediniz.
22: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
23: Çağrı FM.
22: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
23: Çağrı FM.
22: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
23: Çağrı FM.
22: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
23: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Gönüllere akan ses. Çağrı FM. Tam 99.
1: Hasan el-Benna'dan tavsiyeler. Adaletli ve bütün durumlarda doğru hükümlü ol. Kızgınlık sana iyilikleri unutturmasın. Rıza gözünü kötülüklerden kapama. Düşmanlık seni iyilikleri unutmaya sevk etmesin. Nefsinin ya da insanlardan en yakınının aleyhinde ve acı da olsa söyle.

Hazreti Ali şöyle demiştir: Allah'ın sünnetine, Hazreti Peygamber'in sünnetine ve Allah dostlarının sünnetine sahip olmayan kimse gerçekte hiçbir şeye sahip değil demektir. Bunun üzerine ona, Allah'ın sünneti nedir denildi. Sırrı saklamaktır cevabını verdi. Hazreti Peygamber'in sünneti nedir? İnsanlarla iyi ve güzel geçinmektir. Peki Allah dostlarının sünneti nedir? İnsanlardan gelen sıkıntılara katlanmaktır. Bizden önceki insanlar şu üç şeyi birbirlerine tavsiye ederler ve mektuplarına bunları yazarlardı. Kim ahireti için çalışırsa Allah onun dünyasına da ahiretine de kafidir. Kim içini güzelleştirirse Allah da onun dışını güzelleştirir. Kim Allah ile arasını düzeltirse Allah da onunla insanların arasını düzeltir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler Sigorta sunar.
2: Selamun aleyküm Emin abi.
1: Aleyküm selam Naif abi.
2: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
1: Olmaz olur mu? Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
2: Fiyatlar nasıl?
1: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
2: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
1: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
2: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
3: Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 487 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
4: Bilen Kavurmacım. Geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
3: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 93 72. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
0: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
5: 0539 499 5086.
3: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
6: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
7: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
3: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı Efendim.

Bir seher vaktinde döneceğim ben anne. O zaman bağrına basıp oklarsın beni. Kızıl kanlara bulanmış ak kefenimle.

Allah'ın Resulü Ammar ve ailesinin yanından geçti. Onlara Allah için işkence ediyorlardı. Onlara, ey Yasir ailesi sabrediniz, ey Yasir ailesi sabrediniz, buluşacağımız yer cennettir dedi. İşkence edilenler arasında Abdullah bin Yasir de vardı. Abdullah atılan bir okla yere düştü. Ebu Cehil Sümeyye'yi de kalbine mızrak saplayarak öldürdü. Yasir de işkence sırasında öldü. İslam'da ilk şehit olan kimse Ammar'ın annesi Sümeyye'dir.

Adamlar da vardı. Kadından yüzünü açmalarını istediler. Kadın, "Hayır, olmaz, ben yüzümü açamam," dedi. Bu sırada Yahudilerden biri, kadının haberi olmadan arka tarafına geçip kadının eteğini bir dikenle sırtına iliştirdi. Kadın ayağa kalkınca edep yeri açıldı. Yahudiler gülüşüp kahkaha atmaya başladılar. Kadın feryat etmeye başladı. Müslümanlardan biri olayı görünce koşmaya başladı. Yahudiler hala gülüyorlardı. Kılıcını çıkardı ve kuyumcuya saldırıp onu öldürdü. Ama ne yazık ki diğer Yahudiler o Müslümanın etrafını sardı ve onu orada şehit ettiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret edip Medine'ye geldiği zaman Yahudilerle anlaşma yapmıştı. Onlar bir Müslüman kadının örtüsüne el attılar ve bir Müslümanı şehit ettiler. Böylece anlaşmayı bozdular. Bunlar Kaynuka Yahudileriydi. Peygamberimiz bunu haber alınca bunları Kaynuka çarşısında topladı ve "Ey Yahudi topluluğu! Allah'ın Kureyş'e indirdiği ceza gibi bir cezanın sizin başınıza da gelebileceğinden korkunuz ve Müslüman olunuz. Çünkü siz benim gönderilen peygamber olduğumu biliyorsunuz. Bunun kitabınızda yazılı olduğunu görüyorsunuz," dedi. Yahudiler, "Ey Muhammed, sen bizi kendi kavmin mi zannediyorsun? Savaşmayı bilmeyen bir kavimle karşılaşman seni gururlandırmasın, seni aldatmasın. Tamam, sen onları Bedir Savaşı'nda yendin. Vallahi biz eğer seninle savaşırsak bizim nasıl insanlar olduğumuzu o zaman öğrenirsin," diyerek peygamberimize meydan okudular. Bunun üzerine şu ayeti kerime indi. "O Yahudilere de ki, yakında siz de mağlup olacaksınız ve cehenneme sürüleceksiniz. O ne kötü bir yerdir." Ali İmran Suresi 12. Ayet. Kısa bir süre sonra da şu ayeti kerime indi. "Eğer bir kavmin ihanet edeceğinden kesin olarak korkarsan, sen de açık ve adil bir tutumla onlarla olan anlaşma metnini at. Gerçekten Allah ihanet edenleri sevmez." Enfal Suresi 58. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kaynuka Yahudilerinin üzerine yürüdü. Yahudiler kalelerine çekilmek zorunda kaldılar ve 15 gece sıkı bir muhasara altında kaldılar. Sonunda Yüce Allah onların kalplerine korku düşürdü. Peygamberimizin hükmüne boyun eğerek teslim oldular. 3 gün içinde Medine'yi terk etmeleri emredildi. Verilen 3 günlük mühlet bitince Şam'a doğru yola çıktılar.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Üç kişinin bulunduğu bir köyde veya kırda namaz cemaatle kılınmazsa şeytan onlara mutlaka galebe çalmıştır. Cemaate iyi tutunun, zira kurt sürüden ayrılanı kapar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler Sigorta sunar.
2: Selamun aleyküm Emin abi.
1: Aleyküm selam Naif abi.
2: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
1: Olmaz olur mu?
2: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
1: Fiyatlar nasıl?
2: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
1: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
2: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
1: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
3: Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 487 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
3: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
0: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
5: 0539 499 5086.
3: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
6: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
7: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
3: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı efendim.

Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi. Allah!

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
0: Çağrı FM.
2: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
0: Çağrı FM.
2: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
0: Çağrı FM.
2: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
0: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Cuma Suresi 9 ve 10. Ayetler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma gününde bir saat vardır ki hangi mümin o saatte Allah'tan bir dilekte bulunursa Allah onun dileğini kabul eder. Bu hayırlı günde siz değerli dinleyicilerimize muhabbet dolu bir program hazırladık. Bu programda ayet ve hadisler dinleyecek, her hafta farklı bir konukla değerlerimizi dinleyecek ve her hafta programa yorum yazan iki kişiye kurayla sürpriz hediyelerimiz olacak. Cuma Muhabbeti. Cuma Muhabbeti. Her cuma saat 10'da 8 Kardeş Radyo'nun katılımıyla ortak yayında.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Cuma Muhabbeti başlıyor.
1: Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlar, Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Günlerin en hayırlısı cuma gününde cuma muhabbeti programıyla sizlerle birlikteyiz. 8 kardeş radyo olarak ortak yayındayız. Şarif Hem stüdyolarından sesimizin ulaştığı tüm dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet değerli dostlar, dedik ki günlerin en hayırlısı cuma günündeyiz. Rabbim bugünün hürmetine, üzerine güneşin doğduğu en hayırlı günde dualarınızı kabul eylesin. Filistin'in kurtuluşuna, günahlarımızın bağışlanmasına, hastalarımızın şifasına vesile olsun inşallah. Kıymetli dostlar, dualarınızı bekliyoruz. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular, müminin en güzel duası Müslüman kardeşinin arkasından yaptığı duadır buyurmuşlardır. Birbirimize mutlaka dua edelim. Rabbim tüm mümin kardeşlerimin sıkıntısını gidersin. Dünya ve ahirette güzellikler nasip eylesin inşallah. Evet değerli dostlar, bugünkü konuğumuz canlı telefon bağlantısıyla inşallah birazdan Memursen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir hocamız telefon bağlantısıyla canlı yayına bağlanacaklar ve kendisi biliyorsunuz Siyonist katiller tarafından alıkonulmuştu ve bir süre sonra serbest bırakıldılar. İnşallah kendisinden yaşananları, gelişmeleri öğreneceğiz. Kıymetli dostlar, orada neler yaşadılar, gözaltında neler yaşadılar. Çünkü bazı aktivistlere işkence bile yapmışlar kıymetli dostlar. Medyada çıkan görüntülerde görmüştük. Kıymetli dostlar, Filistin'i konuşmaya devam edeceğiz bugün inşallah. Filistin. Evet, Filistin'e özgürlük başlığı adı altında kıymetli dostlar yorumlarınızı bekliyoruz. 0500. Evet, ortak yayın numaramızı da böyle daha ezberleyemedik kıymetli dostlar. Hemen sizlere aktarıyoruz.

ağız alışkanlığı hep Şahar FM numarasını ezberlemişiz. 0552 334 93 70 numarasına yorumlarınızı bekliyoruz. Filistin'e özgürlük kıymetli dostlar. 0552 334 93 70 yorumlarınızı bekliyoruz. Yorum yazan kardeşlerimiz arasından inşallah program sonunda kardeşlerimize, iki kardeşimize kurayla hediyelerimiz olacak. Evet değerli dostlar, kısa bir eser arası verelim, sonrasında devam ediyoruz. Fadıl Aydın'dan Ey Sevgili eserini hep birlikte dinleyelim. Ama öncesinde kıymetli dostlar, günün ayet ve hadisiyle başlayalım. Sonrasında inşallah eserimize geçelim. Allah-u Teala Keyif suresinin 106. ayet mealinde şöyle buyurmaktadır. Ey iman! Evet, iman eden ve güzel işler yapanlar için ise şüphesiz ki Firdevs cennetleri bir konak olmuştur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır. Allah-u Teala şöyle buyurdu. Ey kullarım, bana zarar vermeye gücünüz yetmez ki bir zarar dokundurursanız fayda vermeye gücünüz yetmez ki bir fayda dokundurasınız. Evet kıymetli dostlar, güzel bir eser dinleyelim. Sonrasında inşallah değerli konuğumuzu yayınımıza alacağız ve kendisiyle söyleşimiz olacak.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Cuma muhabbeti devam ediyor.
1: Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

0: Evet değerli dostlar, birlikteliğimiz devam ediyor. Diyarbakır'da Çağrı FM stüdyolarından 8 Kardeş Radyo'yla 8 ilden ortak yayındayız. Birlikteliğimiz devam ediyor. Filistin'i konuşmaya, Gazze'yi konuşmaya, onların dertleriyle dertlenmeye devam ediyoruz kıymetli dostlar. Evet, günlerin en hayırlısı Cuma günündeyiz. Cumanızı tekrardan tebrik ediyoruz. Filistin'e özgürlük başlığı adı altında İnşallah yorumlarınızı bekliyoruz kıymetli dostlar. Filistin'e özgürlük başlığı adı altında. Evet, numaramızı da tekrar edelim bu arada kıymetli dostlar. Hatırlayalım. 0552 334 93 70 numarasına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Kıymetli dostlar, programın başında dedik ki Memur Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir hocamızı konuk edeceğiz. Telefon bağlantımızda şu anda değerli hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Hayırlı cumalar diliyoruz inşallah.
0: Ya hocam, ben sürekli sizinle diyalogda olduğum için hep hocam diyorum. Kusura bakmayın, başkanım demem lazım ama kusura bakmayın hocam.
1: Estağfurullah. Hocam
0: daha evet. Değerli başkanım, şimdi iki hafta önce 39 farklı ülkeden yaklaşık 345 aktivist ve bunların içinde siz de vardınız. Ve Gazze'ye 1200 kilometre olması gerek herhalde uzaklıkta Girit adasında saldırıya uğradınız ve alıkonuldunuz. Değerli hocam, gelişmeleri sizden alalım çünkü birebir şahitliğini yaptığınız bir olayı aslında bizim özetlememiz doğru olmaz. Buyurun, sizden dinleyelim değerli hocam.
1: Estağfurullah kıymetli abicim. Şimdi öncelikle bu Sumut filosu nasıl ortaya çıktı, amacı nedir? Dilerseniz biraz oradan başlamak istiyorum.
0: Başkanım, dilerseniz telefonu kulaklıktan değil, normal böyle telefonla konuşuyor gibi şey yaparsanız ismin, yani sesinizi daha iyi alırız hocam.
1: Şöyle yapalım. Hocam.
0: Buyurun. Çünkü şu anda ses kesik geliyor.
1: Şu an nasıl?
0: Evet, şu anda iyi. Evet, buyurun. Buyurun.
1: Sumut filosu özellikle hükümetlerin ve uluslararası kurumların diplomatik dengeler veya siyasi çıkarlar nedeniyle sessiz kaldığı ya da somut adımlar atamadığı noktalarda harekete geçen, hukuk ve vicdan temelinde yükselen, kuşatma altındaki bir halkın, Gazze halkının, mazlum halkın dış dünyayla bağını yeniden kurmaya çalışan uluslararası bir insanlık koridoru girişimi. Temel olarak Gazze üzerinde yıllardır süre gelen ablukayı deniz yoluyla kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen bir uluslararası sivil toplum hareketi. Tabi bilindiği üzere Sumut kelimesi Arapça kökenli olup sarsılmazlık ve kararlılık anlamına gelir ve bu isim aslında Gazze'li kardeşlerimizin yaşadığı bunca acıya ve drama rağmen direncini ve topraklarını terk etmeme iradesini simgeleyen, sembolize eden bir kavram.
0: Evet.
1: Ve biz de filonun kuruluş ve hareket amacına uygun şekilde bu yolculuğa dahil olduk. Temelde İsrail 2007 yılından beri Gazze'ye, Gazze şeridine bir deniz ablukası uygulamakta. Ve bu abluka aslında meydan okuma girişimi bu. Amacımız neydi? Yani Gazze limanına doğrudan ulaşarak bu bölgenin aslında uluslararası sulara açılan bir kapı olduğunu, Gazze'nin dış dünya açılan kapısı olduğunu ve sivil gemilerinde buraya hem yanaşma hakkının bulunduğunu hem de buraya her türlü yardımı ulaştırma hakkının bulunduğunu kanıtlamaktı, göstermekti. Bizim filo aslında sadece böyle sembolik bir yürüyüş de değil, aynı zamanda bir fiziksel yardım operasyonuydu. Yani evet. Genelde de gemilerimizde, teknelerimizde ne vardı? Tıbbi malzemeler vardı. Yani orada hakikaten on binlerce kardeşimiz henüz tıbbi bakıma erişim sağlayamıyor. Yüz binlerce çocuk başta olmak üzere orada sistematik bir şekilde kısıtlanan yardımlardan ötürü yetersiz beslenme veya açlıkta yıllardır mücadele ediyor. Bu tıbbi malzemeleri ulaştırmaktı. Bebek mamaları başta olmak üzere temel gıda maddeleri ulaştırmaktı. Özellikle eğitim materyalleri açısından da çocukların okulları veya işte eğitim ihtiyacını karşılayacak türden araç ve gereçler bulunduruyorduk. Tabii burada Hedefimiz, amacımız Gazze'ye ulaşmaktı. Hem ablukayı kırmak, hem bu yardımları ulaştırmaktı ve buradan bir yardım koridoru, insani bir koridor oluşturmaktı.
0: Evet.
1: Ama hiç beklemediğimiz bir şey oldu ve Gazze'ye 600 mil kala, yaklaşık 1000-1200 kilometre uzaklıkta bir yerde İsrail bir terör operasyonu yaptı ve bizi zorla alıkoydu. Orada filonun içerisinde sadece Müslüman ülkelerden değil, Avrupa'dan, Amerika'dan, Asya'dan çok sayıda aktivist. Bunlar milletvekili, doktor, gazeteci, sivil girişimin farklı mesleklerinde bulunan, yer alan insanlar vardı. Bu çeşitlilikte aslında meselenin sadece dini değil, evrensel bir insan hakları sorunu olduğu mesajına da yardımcı oluyordu. Biz tabii daha çok Kıbrıs'tan sonra müdahale bekliyorduk ama İsrail yani saldırganlığını ve terörizmini sınırları aşarak kendisinden çok uzak bir yerde gemilerimize barbarca saldırarak, silahlarla ateş ederek ve bizi zorla derdest ederek alıkoydu. Oradan botlara bindirerek elimiz bağlı şekilde orada konuşlandırılan savaş gemisine götürdü. Tabii bu ya aslında uluslararası sularda seyahat etme hakkının evrenselliğine de bir saldırıydı. Yani tamamen insani amaçlarla şiddetsiz, şiddeti çağrıştıracak, temsil edecek hiçbir araç olmaksızın yaptığımız yolculuğa uluslararası alanda bir saldırı olması hem deniz hukukuna bir saldırıydı, hem uluslararası sözleşmelerle korunan seyahat özgürlüğüne yönelik de bir saldırıydı.
0: Evet.
1: Ve bunlar oldu. Biz bunlara maruz kaldık. Tabii İsrail'in bu sınır tanıma saldırganlığı dünyanın şımarık çocuğu, her taraftan korunan, beslenen, arkalanan bu yapının ne kadar pervasız olduğunu da gösteriyordu. Ve aynı zamanda Gazze'li kardeşlerimizin yaşadığı acının ne kadar büyük boyutta olduğunu da gösteriyordu. Yani arkasında devletlerin yer aldığı sivil girişime bunu yapan bir terör çetesinin yıllardır Gazze'de hangi katliamlara kardeşlerimizi maruz bıraktığını, ne tür dramlara neden olduğunu da açık göstergesiydi. Tabii bu Sumut filosu yoluna devam edecek. Yani her ne kadar bir kesintiye uğramış olsa da, bir inkıtağa uğramış olsa da, ama bu 20. girişimdi ve bu devam edecek. Ta ki uluslararası alanda, küresel dünyada hem vicdani anlamda, hem hükümetlerin sorunu yerine getirmesi anlamında karşılık bulana dek bu çabalar devam edecek. Elbette bu bir utancı da temsil ediyor. Yani devletlerin, hükümetlerin, uluslararası kurumların görevini yapmamasının ya da yapamamasının utancını da temsil eden bir yürüyüş bu. Bizim orada karşılaştığımız muamele çok barbarcaydı. İsrail'in tavrı ve yaptığı uygulamalar çok barbarcaydı. Ama burada biz hep bir kıyas yapıyorduk. Yani bize bunu yapan bir yapı Gazze'ye milyon kat daha ağırını yapıyordu. Yani böyle bir tefekkür etme, bir kıyas üzerinden Gazze'li kardeşlerimiz yaşadığı acıyı daha iyi hissetme anlamında da bir çıkarıma da bizi taşıyordu. Ama biz şunu biliyoruz, yani bu tür sivil girişimlerin olması İsrail'i o denli rahatsız ediyor ki artık çok daha erken bir şekilde bu girişimleri bastırarak uluslararası alanda onun gerçek yüzünü, barbarlığını, katliamcı yönünü daha fazla gündeme getirebilecek, medyada daha görünür kılabilecek ve sosyal medya mecralarında daha fazla gündeme getirebilecek bu imkanı da bastırmak istiyordu. Ve böylece Gazze'de yaşanan insani krizin dünyanın gündeminin ilk sıralarına taşınmasını da

0: silahlarla üzerimize nişan alındı. Gemiye çıktıklarında, teknelerimize çıktıklarında da çok barbarca hareketleri oldu. Ve bulunduğumuz noktadan gemiye taşındıktan sonra orada da barbarca hareketleri devam etti. Yaklaşık bir 15-17 metrekarelik yerde 3 ayrı konteynerde 70 kişiye yakın insanın istiflendiği bir barınma ortamına terk edildik. Arkasından sürekli ses bombalarıyla ve içeriye affınıza sığınarak bir hayvan sürüsü gibi silahlarla gelip yani içeride kardeşlerimizi, aktivist arkadaşlarımızı darp etmeleri gibi sürekli sorunlar oluşturuyorlardı. Temel gıdadan ve sudan mahrum bırakmalar gibi insanlık dışı uygulamalara bizleri terk ettiler. Yani bu manada cuma sabahına kadar biz oradaydık ve cuma sabahı Yunanistan sahil botuna teslim edildik. Ve burada tabii Yunanistan'da işbirliği içinde olduğuna dair bazı tespitleri haklı çıkaracak bir ilişkiye de tanıklık ettik. Bu manada tabii orada kalan ve İsrail'e götürülen iki tane aktivist kardeşimiz var. Tiago ve Seif. Tiago Brezilya asıllı. 19 yaşından beri bu tür insani girişim faaliyetlerinin içinde yer alan ve son dönemlerde de öncülük eden bir kardeşimiz. Bu kardeşimizin duruşuna, bu kardeşimizin hakikaten Gazze meselesindeki direncine, bu meseleyi özümseyen, yaşam biçimine dönüştüren oradaki yaklaşımına bizler hayran kaldık. Evet. Yine Seif kardeşimiz de kendisi de İspanya vatandaşı olan ve Filistin asıllı bir kardeşimiz. Bunlara yaptıkları işkenceler çok daha ağır oldu İsrail'de. Bu kardeşlerimiz de bir an önce serbest bırakılması için de yani dünyadaki tüm devletlerin, uluslararası kurumlarında harekete geçmesi ve onların da özgürlüğüne kavuşması için gerekli baskıyı da yapmalarını istiyoruz.
1: Evet. Değerli hocam, şöyle anlaşılıyor ki bu İsrail hükümeti bu istihbaratı da almış. Yani işlerinden kim daha çok çalışıyor, daha göz önünde, daha ne yapıyor ki onları tuttular ama diğerlerini serbest bıraktılar, değil mi hocam? Bunun da olaya şöyle şu açıdan da bakabiliriz, değil mi hocam?
0: Yani kıymetli kardeşim, şöyle bir şey oldu. Biz tabii girişim tamamen sivil olduğu için evet. Tesislerimize müdahaleleri söz konusu, bizi tamamen dinliyorlardı, takip ediyorlardı. Evet. Bu girişimin tamamen insani temelde gerçekleşen bir girişim olduğunu, bu yolculuğun hedefinin de barışçıl olduğunu ve tamamen insani yardım taşıma amaçlı olduğunu biliyorlardı.
1: Evet.
0: Bu arada bizler tabii yaklaşık 22 tane tekne 11 saat sonra yakınlarımızda geçecek olan bir İsrail'e destek sağlayan bir gemiyi protesto çalışması için yer alacaktık. Evet. Bu manada 22 geminin rota değiştirerek bizler saat 18'den rotayı değiştirmeye başladık ve 11 saat sonra saat 5'te protesto edeceğimiz gemiye ulaşacaktık. İsrail'e yardım taşıyan gemiye ulaşacaktık. Bunlar da takip ediyordu. Zaten İsrail'in sözde bakanı da bu protestoyu saldırı şeklinde bir planlama içinde paylaşıma yansıttığını gördük ama amacımız saldırı değil. Çünkü saldırı yapabileceğimiz hiçbir şeyimiz yok. Yani evet. Ne elimizde silah var, ne keskin alet var, ne başka bir şey var. Yani orada sadece sivil bir protesto yapacaktık. Bunu da İsrail tespit etmişti ve özellikle protestoya giden tekneleri zaten alıkoydu.
1: Evet.
0: Yani saf saf ana gemisi başta olmak üzere protestoya giden tekneleri alıkoydu. Bu manada diğer gemilerimiz Girit Adası'nda bekliyor. Ve inşallah en kısa zamanda tekrar bu filonun hareket etmesini Marmaris'ten eklenen arkadaşlarımızla birlikte

0: yoluna devam etmesini umuyoruz, bekliyoruz. Burada şöyle bir şey de söylemek lazım. Yani orada Türkçe konuşan İsrail askerlerini gördük.
1: Evet.
0: Yani Türkçe konuşan İsrail askerleri hem tonlamalarıyla hem tepkisel ifadeleriyle, yani Türkçeyi sonradan öğrenen değil, Türklerle birlikte
1: Evet,
0: yaşayan
1: evet, evet.
0: kişiler olduklarına dair çok ciddi kanıtlar sunuyordu. Bu manada Türkçe bilmiyoruz dediğimizde devreye giren Türkçe bilen İsrail askerleri aslında burada şu beklentimizi acil kılıyor. Yani mecliste bekleyen bir çifte vatandaşlık yasası var.
1: Evet.
0: Bu yasanın bir an önce geçmesi lazım. Hükümet kanadı bu çifte vatandaşlık yasası ile ilgili çok fazla asker yok. Bu şekilde İsrail'e gidip askerlik yapan, orada katliamlara karışan çok fazla asker yok. Hani kamuoyunda yanıltıcı bilgiler var dese bile, bir kişi veya 1.000 kişi, 4 kişi veya 4.000 hiç fark etmez. Yani bu yasanın çıkması lazım. Çünkü bu yasanın sembolik değeri de çok önemli.
1: Aynen öyle
0: Bu
1: hocam.
0: manada yani İsrail'i her anlamda yalnızlaştırmak, onların katliamcı yüzünü tüm dünyaya duyurmak ve bu manada onların bu ahlaksız kimliğini ifşa etmek adına bu tür yasaların, bu tür kanun tekliflerinin yasalaşması çok kıymetli. Bizleri de uluslararası arenada gerçekten hem başımızı dik tutacak, hem Türkiye'nin bu meseledeki hassasiyetini daha görünür kılacak, daha somutlaştıracak adım olacak. Yani buna öncülük etmesi gereken öncelikle bizim ülkemiz. Elbette filo başta olmak üzere çok çeşitli organizasyonlara hükümet kanadından ve halkımızdan çok büyük destek olduğunu filo yönetimi de belirtiyordu. Yani bu konuda hakikaten Müslüman halkımızın hassasiyeti, vicdanlı halkımızın hassasiyeti çok önemli bir eşik oluşturuyor. Ama takdir edersiniz ki, yani İsrail'in aleyhinde devlet nezdinde bir karar çıkartmak, meclisten bir yasa çıkartmak çok daha önemli, çok daha etkisi yönüyle de çok değerli. Bu manada bizim hükümetimizden de beklentimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tüm vekillerden beklentimiz, çifte vatandaşlık yasasının mutlaka teklifinin yasalaşması ve orada her ne şekilde olursa olsun İsrail'e destek sunan, bu İsrail'in katliamcı uygulamadan bir parçası olan herkesin mutlaka cezalandırılması ve bu yaptıkları barbarlığın hesabını vermesidir. Bir olur, bin olur hiç fark etmez. Bu konuda gereken adımın atılmasını bekliyoruz. Çünkü bu çok önemli. Biliyoruz ki artık Yahudinin, Siyonist Yahudilerin dünya kamuoyunda mazlum, işte katleme maruz kalmış, işte Hitler'in mağdur ettiği kişi profilleri yok olduğu, 7
1: Evet.
0: Ekim'in
1: Evet.
0: çok büyük bir hakikaten hayırlı neticenin bir tanesi mazlum Yahudi rolünü yerle eksan etmesidir. Artık Yahudiler hiçbir yerde mazlum değildir. Yani Siyonist Yahudi olsun, normal Yahudi olsun, onlar da nasibini alıyor ve her yerde gerçekten kuşatılan, hareket alanı daraltılan, katil oldukları resmedilen bir tepkiyle karşılanıyor. Bu kıymetli bir şey. Yani dünyanın hiçbir yerinde artık Yahudiler, Siyonist Yahudiler artık rahat değiller, huzur değiller. Bu kıymetli bir şey. Ama bunu da hakikaten 7 Ekim operasyonunu, Aksa tufanını planlayan, organize eden o dahi şehitlere borçluyuz. Ve yıllarca Yahudilerin mazlumiyeti üzerinden bir sürü eser üretildi, bir sürü ürün ortaya çıkart. Gerek yazısal düzlemde, gerek sanatsal düzlemde, gerek uluslararası politikalar düzleminde hep bütün mantık Yahudilerin mazlumiyeti üzerine kuruldu. Ama Gazze'de yaşanan acılar, şehitlerin bereketli, kanlarının bereketi bu profili alt üst ederek asıl mağdur olanın, asıl mazlum olanın kendi topraklarında kendi kaderini tayin etme hakkı bulunan Gazze'li kardeşinin olduğu fikriyatı ve duygusu dünyanın her yerine yerleşmiş durumda. Biz Gazze meselesinin artık halkların gündeminden çıkıp devletlerin gündemine taşınmasını istiyoruz. Ve bu olduktan sonra devletler Gazze'nin mazlumiyetini, Filistinlerin yaşadığı 10 yıllarca mağduriyeti kendi gündemlerine aldıktan sonra artık gerçekten dünyanın sadece 5'ten büyük değil, İsrail'den büyük olduğu tezinin de her ülkenin politikalarının temel referansını oluşturmalı diyoruz. Ve bu olduktan sonra, çünkü İsrail bir şantajcı yapıdır. Yani tüm devletleri şantajla teslim almış, episteyin uygulamaları şeklindeki farklı farklı şantaj organizasyonlarla bu devletlerin yönetimini adeta paralize etmiş, felç etmiş bir yapı. Ve hiçbir ahlak tanımayan, hiçbir evrensel değer tanımayan bu yapıya karşı dünyanın birlik içinde olması lazım. Evet. Yani insaniyet değerleri temelinde tüm dünyanın bir araya gelmesi lazım. Çünkü İsrail'in Yahudiler başta olmak üzere zarar vermeyeceği hiçbir yapı yoktur. Bu manada artık devletlerin, yani dünya İsrail'den daha büyük tezine uygun şekilde politikalarını yeniden biçimlendirmeleri lazım. Ve dünya böyle bir habis urdan, böyle bir nefret yapıdan kurtulsun. Yıllarca Gazze'yi öfkeyle, katliamla, saldırıyla teslim almaya çalıştı. Allah'a hamdolsun bu sadece Gazze'li kardeşlerimizin direncini arttırdı, imanını arttırdı. Hasbunallah ve nimel vekil diyerek onların bu meseleye hakikaten çok vakarlı bir şekilde teslimiyetini ve mukavemetini gösterdi. Bizler tüm dünya halkları olarak, başta Müslümanlar olmak üzere, bu örnekliği kendi içimizde de yerleştirmemiz lazım. Yani Gazze hem Müslümanların meselesidir, hem vicdanlı hakların meselesidir. Ve bu filoda farklı ülkelerden yüzlerce kişinin de varlığı bu mesele nasıl insani bir temelden yaklaştığını gösterir. Ben İsveç vatandaşı Annika isminde 64 yaşında bir üroloji uzmanı kadın doktorla tanıştım. Evet. Ve bu hanımefendiye sorduk, hani tercüman vasıtasıyla, sizi buraya getiren ne oldu? Yani niye geldiniz? Bu filoya niçin katıldınız? Dediğimizde Annika'nın cevabı şu oldu: ben elinde kapla yemek sırası bekleyen çocukların bombalandığını gösteren bir video izledim. O video izledikten sonra sarsıldım ve günlerce etkisinden çıkamadım. Ve o videoyla birlikte Gazze-Filistin davası benim gündemime girdi. Onların acısı benim gündemime girdi. İşte beni hastaneden yıllık iznimi alarak bu filoya dahil eden de aynı duygunun, aynı yaklaşımın sonucudur diyerek burada niçin var olduğunu ifade etti. Keza 72 yaşında bastonla katılan Latin Amerika'dan bir teyzemiz vardı. O, yani birçok yoksulluğa rağmen, yani hakikaten normal hayati fonksiyonları açısından bazı eksikler, bazı yoksulluklar içindeyken bile bastonuyla, yaşıyla, ihtiyarlığıyla bu filoya katılarak burada bir vicdani bir duruş sergiledi. Bu manada dünya halkları uyanıyor, bilinçleniyor ve küresel arenada İsrail'i yalnız bırakacak, İsrail'i bu manada Filistin'e, Gazze'ye karşı uyguladığı katliamcı yönünü öne çıkardığı şekilde artık herkes orayı çok iyi tasvir edebiliyor. Yine bu filo içerisinde yer alan birçok yerden kardeşimiz vardı. Milletvekillerimiz vardı. İşte Brezilya'dan, Arjantin'den. Hepsinin insaniyet ortak paydası üzerinden mazlumun yaşadığı acıya yönelik duruşları belirgindi. Bu manada bizler sorunumuzu yerine getirdiğimizde Gazze ile bağımızı ister boykot uygulamasını yaşam biçimine dönüştürerek yaptığımızda, ister yardım faaliyetini, infağımızı, desteğimizi bir yaşam biçimine dönüştürdüğümüzde, evet, inanın hem kendimizi daha diri tutma imkanı elde ederiz, kendimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz, hem de inancımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz, hem de insanlığa karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz. Yani bu meseleden asla vazgeçmemiz gerektiğini görmemiz lazım. Her görüşten insanlar filo içinde yer alıyordu ve bunlar hakikaten her şeylerini geride bırakmış ve bu İsrail'in katliamcı yüzüyle karşılaşmayı, meydan okumayı göze almış kişilerdi. Yani biz ne yaparsak yapalım eninde sonunda şunu görmemiz lazım. Batı dünyası küresel organizasyonlarıyla, tüm yapısıyla İslam dünyasıyla yapacakları kavganın temeline bu Gazze meselesini koydular. Gazze meselesiyle başlayarak Orta Doğu'da İsrail'in amaçlarını gerçekleştirebilecek ortamı genişleterek, sınırları genişleterek orada tüm dünya halklarını tehdit edecek bir süreç ortaya koymaya çalışıyorlar. Dün bu tehdit Gazze'ydi, hala devam ediyor. İran'dı, devam ediyor. Lübnan, Suriye ve Türkiye olacak. Yani bu devam edecek. Dolayısıyla buna karşı devletler bazında, toplumlar bazında bir uyanış gerçekleşmeli ve şimdiden buna karşı tedbirlerin daha görünür biçimde ortaya konulma çabalarına destek verilmesi lazım.
1: Değerli hocam, son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Yoksa artık yavaş yavaş programın da sonuna geliyoruz. Değerli hocam, özellikle...
0: Allah size razı olsun. Yani 8 tane kardeş radyonun da bu meseledeki hassasiyetini biliyoruz. Evet. Tüm dinleyicilerimize gönülden selamlarımızı, muhabbetimizi iletiyoruz. Gazze hassasiyetinin ne kadar çarpıcı olduğunu, ne kadar duyarlılık derecesi yüksek olduğunu biliyoruz izleyicilerimizin. Evet. Bizler bu meseleyi anlatmaya devam edelim. Bu meseleyi ailemizde, sosyal ortamlarımızda, ilişki kurduğumuz her platformda ifade etmeye çalışalım. Sosyal medyada Tiago ve Seyfe ve Filo'ya destek çağrıları yapmaya devam edelim. Yani bizler bu tür organizasyonlara dahil oldukça, destek verdikçe bunlar İsrail'in uykularını kaçıran bir sonuca neden oluyor. Eğer İsrail bugün bu filoya 1000 kilometre uzaktan müdahale ettiyse, bu filonun çarpan etkisinden endişe ettiği içindir. Bunun dünya kamuoyunda gündem olmasından endişe ettiği içindir. Çünkü bu tür organizasyonlar arttıkça yardım faaliyetleri artmaya başlıyor. Duyarlılık artmaya başlıyor. Küresel düzlemde İsrail'in aleyhinde daha büyük bir kamuoyu oluşuyor. Ve orada İsrail'i zora sokacak kararlar ortaya çıkmasına da çok sağlam ve düzgün zemin hazırlanmış oluyor. Onun için bu tür organizasyonu önemsemek lazım. Ve her vasıtayla Gazze'ye, mazlum halklara, Filistin davasına desteğimizi sürdürmemiz lazım. Ben de bana bu fırsatı verdiğiniz için çok kıymetli kardeşlerimizde, dinleyicilerimizde bu buluşmaya vesile olduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
1: Memur Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir hocamız yayınımızdaydılar. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rabbim razı olsun inşallah.
0: Bir mukabele sizden inşallah.
1: Allah'a emanet olun hocam.
0: Allah razı olsun. Allah'a emanet olun inşallah.
1: Evet değerli dostlar, Sumut Filosu'nda yaşanan olayları Ramazan Tekdemir hocamızın gözlemleriyle sizlere aktarmaya çalıştık. Kendisi de bu filonun içindeydiler ve yaşadığı, gözlemediği şeyleri bizlere aktardılar. Rabbim kendilerinden razı olsun. İnşallah kalan filo da inşallah Gazze'ye ulaşır ve o yardımları ulaştırırlar diye umut ediyoruz ve dua ediyoruz inşallah. Kıymetli dostlar, programımız devam ediyor ama hocamızın da özellikle gözlemlerini kesmek istemedik. Mesajlar atmıştınız çok sayıda. İnşallah birkaç tanesini okuyalım ve inşallah kuramızı çekelim. Hemen bakalım kardeşlerimiz neler yazmışlar. Kıymetli dostlar, WhatsApp üzerinden bu arada hatırlatalım. Yorum yazan kardeşlerimiz arasından iki kardeşimize de sürpriz hediyemiz de olacak.

Evet, Fatime Çelik Yıldız kardeşimiz yazmışlar. Zeytin ağaçları şahittir ki bu topraklar elbet bir gün gerçek sahiplerinin gülüşleriyle şenlenecek. Rukiye Yeşilmen kardeşimiz yazmışlar. Ümmetimden bir topluluk daima hak üzere olacak ve düşmanlarına kesin bir şekilde üstün gelecektir. Allah'ın emri gelinceye dek şiddetli geçim sıkıntısına düşmeleri durumu hariç, muhalefet edenlerin muhalefeti onlara zarar vermeyecektir. Diyarbakır'dan Cemal Yasin kardeşimiz yazmışlar. Gazze'de yalnızlığı yaşamak demek, toprakla, bombalarla, kanla, tozla kardeş arkadaş olmak demek. İnsanlığa sesini duyuramamak demek. Ben çocuğum mesajını iletememek demek. Hastalandığında doktora gidememek, doktora gidince ilaç bulamamak demek diye yazmışlar. Diyarbakır'dan Cemal Yasin kardeşimize teşekkür ediyoruz.

Nehir Çelik kardeşimiz yazmışlar. Evet, gece bitti ve fecr doğdu. Özgürlüğün fecri doğdu. Bundan sonra esaret yok, parmaklıklar yok, kelepçe yok. Artık özgürlük ve sevgi dolu günleri bizi bekliyor Allah'ın izniyle diye yazmışlar Nehir Çelik kardeşimiz. Diyarbakır'dan Verda kardeşimiz yazmışlar. Evet, Gazze'de çocuk olmak demek nedir? Gazze'de çocuk olmak demek, sabah anne veya babalarının yanaklarına kondurdukları öpücükler ile değil, yüzlerine isabet eden bomba parçaları veya yıkılan binalardan çıkan beton parçalarının etkisiyle uyanmak demek.

Selamun aleyküm demişler. Hayırlı cumalar. Selam ve duayla hayırlı yayınlar diliyorum. Ayşe Yavuz Mazdak Kocakent köyünden bizlere yazmışlar. Zalimler istemedise de Allah nurunu tamamlayacaktır. Yaşasın. Evet, zalimler için yaşasın cehennem diye yazmışlar kardeşimiz. Hacer kardeşimiz yazmışlar. Gazze Direniş Kültürü ve Onur Mektebi. Tüm Müslümanların kuşandığı bir kültürü olduğu gün Bedirler ve Hayberler gelecek ve İslam ümmeti kaybettiği onurunu tekrar kazanacak ve tüm insanlığa rehberlik yapacaktır. Allah'a emanet olun demişler kardeşimiz. Filistin bugün yaşama ve barınma özgürlüğü elinden alınmaya çalışılıyor. Filistin'in özgürlüğüne müdahale eden İsrail terör örgütü bir çetedir. Müslüman olarak yapmamız gereken bir çeteyi en azından durdurmak için ittihattır. Ayşe Yıldız kardeşimiz yazmışlar. Rabbim razı olsun inşallah. Evet değerli dostlar, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz.

Evet Enes Yıldız kardeşimiz bizleri dinliyorsa 1 ile 51 arası bir sayı alalım. Buyurun. Enes kardeşim bizleri dinliyorsa son olarak mesaj atan kardeşimiz 1 ile 51 arası bir sayı alalım. Buyurunuz lütfen.

Evet, Enes kardeşimiz şu anda bizleri dinlemiyorlar herhalde. Şu evet. Silvan'dan Ümür Reyhan kardeşim bizleri dinliyorsa 1 ile 51 arası bir sayı alabilir miyiz? Buyurun. Hızlı bir şekilde lütfen. Evet, kurayı sizin elinize çekmek istiyoruz ki kıymetli dostlar işiniz rahat olsun. Evet, şu anda kardeşimiz yazdılar. Enes kardeşimiz yazdılar. 25 sayısı ve 41 sayısını yazdılar. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. 25 ve 41 sayısı geldi. Bakalım kime denk geldi. Hemen açıklıyorum.

25 rakamında Mehmet Bora kardeşimiz var. Tebrik ediyoruz. 41 rakamında ise Adana'dan İzzet kardeşimiz var. Onu da tebrik ediyoruz. Evet, Adana'dan İzzet ve Mehmet Bora kardeşimiz bizlere lütfen adreslerini açık bir şekilde WhatsApp üzerinden yazsınlar. Hediyelerini inşallah en yakın zamanda kendilerine ulaştırırız. Evet, Adana'dan İzzet ve Mehmet Bora kardeşlerimiz bugünün kazananlar. Değerli dostlar, günlerin en hayırlısı Cuma gününde sizlerle birlikteydik. Cuma muhabbetinde 8 kardeş radyomuzla kıymetli dostlar. Güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Çünkü hocamız filodaydı ve bizlere İsrailli askerlerin barbarlığını anlattılar. Onları nasıl derdest ettiğini ve aslında en çarpıcı olanı da orada düzgün bir Türkçe ile onlara hitap ettiğini açıkladılar. Bu da gösteriyor ki kıymetli dostlar, buradan Türkiye'den giden Yahudi vatandaşlar, yani Türk asıllı, Türk vatandaşı, Yahudi asıllı insanların oraya gidip o askerlere katıldığını da gösteriyor kıymetli dostlar. Bunu da anlamış olduk kıymetli dostlar. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle. Cumanızı tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Allah-u Teala bir an önce Filistin'in özgürlüğünü bizlere göstersin inşallah. Tüm mümin kardeşlerimize dua ediyor ve dua bekliyoruz. Hepinizi şahane yüce olan Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Cuma muhabbeti sona erdi.
1: Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: Tek Saati. Hüsna Habibunette ya rabet edil aşka kadar. İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
1: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onur.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
2: Biternaz başlar kalkar duaya eller, huzur bulur.
0: İstek Saati.

Bir hafta daha geçti. Çoğumuz için son iş günü olan Cuma'dayız. Radyolardan sıklıkla duyuluyor bu cümle. Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Cuma, müminler için büyük bir buluşma günü. İşi gücü bırakıp camilere koşmaları

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Değerli Çağrı FM dinleyenleri, bugün günlerin hayırlısı Cuma günü. Cumanız mübarek olsun.

0: Cumanız mübarek olsun. Cumanız mübarek olsun.
1: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

Ya Rabbi, bizi affet. Rabbim, bu şehri güvenli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe insanları çeşitli ürünlerinle besle. Rabbimiz bizden kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Rabbimiz bizi sana teslim olanlardan yap. Neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar. Bize ibadet yerlerimizi göster. Tevbemizi kabul et. Zira tevbeleri kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.

Rabbimiz, onlara kendi içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek bir elçi gönder. Her zaman üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan, yalnız sensin, sen. Rabbimiz, bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlamlaştır ve o kafir millete karşı bize yardım et. Rabbimiz, peygamberlerin arasından hiçbirini ayırt etmeyiz. İşittik, itaat ettik. Rabbimiz, affını dileriz. Dönüş sanadır. Rabbimiz, eğer unutacak veya yanılacak olursak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Rabbimiz, güç yetiremeyeceğimiz şeyi yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen dostumuzsun. Kafirlere karşı bize yardım et.

0: Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Şüphesiz sen çok bağış yapansın. Rabbimiz, sen mutlaka insanları asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Rabbimiz, biz inandık, günahlarımızı bağışla, bizi ateşin azabından koru. Rabbim, bana katından temiz bir nesil ver. Sen duayı işitensin. Rabbimiz, indirdiğine iman ettik, peygambere uyduk, bizi şahit olanlarla beraber yaz. Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işimizde taşkınlığımızı bağışla, ayaklarımızı yolunda sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım eyle. Amin.
1: Şu an Çağrı FM'desiniz.
2: Çağrı FM'desiniz.

bir hafta daha geçti. Çoğumuz için son iş günü olan Cuma'dayız. Radyolardan sıklıkla duyuluyor bu cümle. Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Cuma, müminler için büyük bir buluşma günü. İşi gücü bırakıp camiler

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC iş makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 70 21. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 16 96 0412 503 17 21.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 08 37. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji Yanı, Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 çift 050 0507 852 92 34. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
1: Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi Ali Nazlı Apartmanı 6 Bağlar Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821.
0: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372.
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
4: Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak Kardeşler, Ambalaj ve Baharatçılık.
5: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
6: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 37 93.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
0: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
1: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
7: Ahsen Yapı PVC. Alüminyum, pimapen, sineklik, PVC, pencere, kapı, çelik kapı ve benzeri diğer ürünleriyle Güneydoğu'nun incisi haline gelen Ahsen Yapı artık Türkiye ve dünya geneline de hizmet vermektedir. Ahsen Yapı. Ahsen Yapı. Huzur Evleri Mahallesi, Sanayi Caddesi, No 37. Telefon 0538 938 2125. Ahsen Yapı PVC. Mükemmel bir hizmetin daha iyi bir vizyonu.
1: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0, 0533 613 3134.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı FM.

Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez. Kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetin. Yüzümün biricikliği senin eserin.

Ben ki hatasız sevabından çok, aklı dünyaya takılmış, kalbine fani şeyleri almış bir zavallıyım. Ama sen öyle nurlu, öyle Rahman, öyle güzelsin ki. Ne olur Rabbim, senden uzak kalan şu kulunu kendine yaklaştır. Kalp gözünü aç, imanla diril.

Ey sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim, sana açılan ellerimi geri çevirme. Kalbime aşkınla tecelli et ki senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte. Senden başka hiçbir şeyi olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip eyle. Bana isimlerinle güç ver. O isimlerin ki kalplerin nuru, hiçbir şeyi olmayanların gururudur. Bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşa.

0: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
1: bu çağrıya kulak verin.
0: Çağrı FM.
2: Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hidayet nuru, insanları hayra sevk eden, iki cihan saadetine insanları davet eden, rahmet peygamberi, takva sahiplerinin imamı, kendisinden sonra asla peygamber gelmeyecek olan alemlerin Rabbi Allah'ın Resulüdür. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem risaletini tebliğ ettiği, kullarına nasihat ettiği, ayetlerini onlara okuduğu, dini yasakları işleyenlere şer'i ölçüler olarak hadleri yerine getirdiği, hükmünü yerine getirdiği, sana itaati emrettiği, sana isyanı yasakladığı, dostluk edilmesini istediğin kimseleri dost edindiği, düşmanlık edilmesini istediğin kimseleri de düşman kabul ettiği için Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, cesetler arasında Hazreti Muhammed'in cesedine, ruhlar arasında Hazreti Muhammed'in ruhuna, durak yerleri arasında onun durduğu makamlara, meşhedler, cesetlerin bulunduğu yerler arasındaki mübarek cesedinin metfun bulunduğu meşhedine, zikredilince zikrine, tarafımızdan Nebimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, zikredildiği şekilde yüce zatının selamını, rahmet ve bereketlerini tarafımızdan ona ulaştır. Allah'ım, mukarrebun makamındaki meleklerine, bütün ayıplardan münezzeh pak nebilerine, ilahi kitapla gönderilen rasullerine, arşı taşıyan meleklerine, Efendimiz Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, cennetin bekçisi Rıdvan ve cehennemin bekçisi Maliye, insanların sağında ve solunda bulunan, hayır ve şerleri kaydeden kiramen katibine, bütün yer ve gök ehlinden sana itaat edenlere salat eyle. Allah'ım, rasullerin ehli beytlerinden herhangi birine verdiğin şeylerden daha faziletlisini peygamberinin ehli beytine de ihsan eyle. Rasullerin ashabından herhangi birini mükafatlandırdığın şeylerin daha faziletlisiyle peygamberimizin ashabını da mükafatlandır. Allah'ım, mümin kadın ve erkekleri, Müslüman kadın ve erkekleri, onların ölülerini ve dirilerini bağışla. Rabbimiz, bizi ve bizden önce imanla göçen din kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Allah'ım, Haşimi soyundan olan Efendimiz Muhammed Nebi'ye, onun âl ve ashabına salat eyle. Tam manasıyla selam eyle. Ey merhametliler merhametlisi Allah! Senin hoşnut olacağın, seni ve kendisini razı edecek, bizden de memnun kalacağın salatla insanlığın en hayırlısı Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âl ve ashabına, her tarafa güzel kokular yayan, içinde bereketler bulunan, Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan bol, güzel ve tam manasıyla salat ve selam. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline feza dolusu ve gökteki yıldızlar sayısınca bugüne kadar yarattıkların ve kıyamet gününe kadar yaratacakların miktarınca yer ve gökyüzünü dengede tutacak olan salat ile salat eyle. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun âline bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, ben din, dünya ve ahiret işlerimde bütün günahlardan bağışlanma, afet ve kederlerdense selamet bulmak istiyorum. Allah'ım, günahlarımızı, ayıp ve isyanımızı yüce kereminle ört. Allah'ım, yüce hakkın ve nur cemalinin hatırına, yüce arşın, azametin, celalin, cemalin, kudret, güç ve kuvvetinle arşını taşıyan kürsinin hakkı için ve yarattıklarından hiçbir kimsenin bilgisinin olmadığı sır hazinelerinin isimleri hürmetine ya Rabbi senden talep ediyorum. Allah'ım sırlarını üzerine koyduğunda geceyi karartan, gündüzün açıklığına koyduğunda gündüzleri aydınlatan, gökyüzünü direksiz tutan, yeryüzünde sapasağlam duran, dağların üzerine yerleştirdiğinde ise dağları yerine çakan, denizlere ve vadilere yazdığında suları taşıyıp akıtan, su pınarlarını coşturan, bulutun üzerine yerleştirdiğinde de yağmurlar yağdıran ismin hürmetine ya Rabbi, senden talep ediyorum. Allah'ım, Efendimiz İsrafil Aleyhisselam'ın alnında yazılmış olan isimler ve Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'ın alnında yazılmış olan isimler hatırına, Mukarrebun makamındaki meleklerin üzerinde yazılmış olan isimler hürmetine senden talep ediyorum. Allah'ım, arşın etrafına yazılmış olan isimler ve kürsinin çevresine yazılmış isimler hatırına senden istiyorum. Allah'ım, zeytin yaprağı üzerine yazılmış olan ismi azam hatırına senden talep ediyorum. Allah'ım, zatını kendileriyle isimlendirdiğin, bildiğim ve bilmediğim yüce isimlerle senden talep ediyorum.

bir hafta daha geçti. Çoğunuz için son iş günü olan Cuma'dayız. Radyolardan sıklıkla duyuluyor bu cümle. Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Cuma, müminler için büyük bir buluşma günü. İşi gücü bırakıp camilere koşmaları

Ey Rabbim, düşmanlarım çoğaldı. Bana karşı ayaklananlar çoktu. Benim için diyorlar ki, ona Allah'tan gelecek bir kurtuluş yok. Fakat sen ey Rabbim, biliyorum ki sen bunları görüyorsun. Kurtar beni düşmanlarımdan. Kurtar beni ahlarımdan ey Rabbim. Seni çağırıyorum. Rabbim cevap ver. Bana acı, dualarımı işit. Feryadımı dinle. Görüyorsun ki duam sanadır. Beni kötülerden ve kötülüklerden koru. Onlar ki acı sözlüdürler. İçlerinde kötülük vardır. Fakat görüyorsun ki Rabbim, biz sana sığınıyoruz. Senin adını veriyoruz. Senin adını seviyoruz. Yalnız seni istiyor, her şeyi senden, seni ümit ediyoruz. Ya Rab, azabınla beni terbiye et. Bana merhamet et, çünkü solgunum. Daha ne kadar sürecek Rabbim bilmiyorum. Ne vakte kadar? Beni ne zaman anacaksın? Bilmiyorum. Bana ne zaman sahip çıkacaksın? Evet Rabbim, biliyorum. Değersizim, günahkarım. Bana sen nesin ki diyebilirsin. Affa layık değilsin diyebilirsin. Ama sen ey Rabbim,

bana layık olanı değil, sana layık olanı yap. Kerem ve merhametinle bana davran. Beni zincirlerimden kurtar ki bütün yüreğimle sana şükredeyim. Bütün güzelliğini göreyim ve göstereyim.

Ya Rab, niçin senden uzaktayım? Sıkıntılı anlarımda niçin gizleniyorsun? Kurtar beni Rabbim. Görüyorsun ki seni sevenler azalıyor. İnsanlar içinde emin olanlar tükeniyor. Herkes kardeşine yalan söylüyor. Ya Rab, bilmiyorum. Yoksa beni ebediyen mi unutacaksın? Ne vakte kadar yüzünü benden gizleyeceksin? Bütün gün yüreğim elem içinde. Ne vakte kadar böyle kuşku ve sıkıntılarla yaşayacağım? Ya Rab, sesimi işit, bana cevap ver. Ta ki düşmanlarım onu yendik demesinler. Ta ki şeytanlar sevinmesinler. Bana yardım et ki onlara galip geleyim.

Ya Rab, gözümün nuru senin cemalindir. Kalbimin gıdası senin rahmetindir. Hayatım senin kudretindir. Gözyaşlarım senin şefkatindir. Ve bil ki Rabbim, kimseye vermediğim şu kalp ancak senindir. Sen bu kalbi koru Rabbim. Beni bir Müslüman olarak katına, sevdiklerinin yanına al. Beni peygamberlere, şehitlere, salihlere arkadaş olanlardan eyle. Onlara dost ve sevgili olayım. Ya Rabbi, derdimi biliyorsun. Kalbimin hüznünü biliyorsun. Sana varmak için çektiğim acıları biliyorsun. Görüyorsun ki Rabbim, her şeyi kaybettim. Ne bir dost kaldı yanımda, ne bir çiçek açıyor şu yalancı dünyamda. Günden güne kuvvetten düşüyorum. Ama Rabbim, ben hiç ümitsiz olmadım. Sana dua ettiğimde bedbaht olmadım. Görüyorsun ya Rabbim, bu dert dilime ve kalbime dokundu. Senden şifa diliyorum.

0: korkuyorum Rabbim. Dilimin seni anmamasından, kalbimin seni unutmasından korkuyorum. Rahmetinden beni bu korkulardan emin kılmanı bekliyorum. Her sevgi, her bakış bir gün kaybolur. Ama Rabbim, sen hepsinden başkasın. Her dost, her sığınak bir gün yıkılır. Ama Rabbim, sen her zaman varsın. Her yüz, her gönül bir gün yüz çevirir. Ama sen hepsinden başkasın. Yüz çevirmezsin. Her yıldız, her parıltı bir gün söner. Ama sen başkasın Rabbim. Sen yerlerin ve göklerin nurusun. Sen hiç sönmeyen nursun. Ey Rabbim, bil ki bu kalbi sana vermek ve senden başkasını bu kalbe sokmak istemiyorum. Beni bu istek ve niyetimden ayırma. Bana güç ve nur ver. Kalbimi sevginle yaşat. Amin.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.
2: وَيَوْمَ تَأْكِيدُ أَنَّ الْقُدْسَ لَنَا وَالْأَرْضُ لَنَا

Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor. Günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyor. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet.

Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmış. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanamamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü arttır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni seveyim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler Sigorta sunar.
2: Selamun aleyküm Emin abi.
1: Aleyküm selam Naif abi.
2: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
1: Olmaz olur mu? Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
2: Fiyatlar nasıl?
1: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
2: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
1: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
3: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
4: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
4: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00.
6: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
4: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle bir ilk. çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram feyza_çarşaf. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
7: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
4: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
8: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
4: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704. 0532 065 48 62. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı Efendim.

İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurduysa Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Düşünmüyor musunuz?

İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821.
6: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
5: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
9: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
5: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
9: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
5: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 93 72.
10: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işırtının en konforlu hali. Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
11: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
5: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
12: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market,
13: Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Çağrı FM.

Arkadaş Radyo'nun birlikte sunduğu İstek Saati'ne hepiniz hoş geldiniz. Evet efendim, bugün size Peygamberler Şehri, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Eyyub'in, Hazreti Şuayb'in şehrinden sesleniyoruz.

Bizimle aynı duyguları, aynı heyecanı, aynı noktaya paylaşan diğer kardeş radyoları da paylaşarak programımıza başlayacağız inşallah. O kardeş radyonun birlikte sunduğu istek saatinde bizimle birlikte olan, bizimle aynı heyecanı, aynı duyguları paylaşan radyolar. Batman'dan Aksa FM, Bingöl'den Bingöl FM, Sirt'ten Botan FM, Mardin'den Cemre FM, Diyarbakır'dan Çağrı FM, Gaziantep'ten Kervan FM, Van'dan Serhat FM ve Adana'dan Ustad FM bizimle birlikte. Kendimizi de bu arada unutmayalım, Radyo UFO olarak Radyo UFO stüdyolarından sizlere sesleniyor, bu yayını yapıyoruz.

Formatımızı az çok biliyorsunuz. Mesajlar sizden, armağanlar sizden, paylaşmak ise bizden. Sadece biz köprü oluyoruz. Ve sizleri canlı yayında paylaşım için mesajlarınızı bekliyoruz. İstek kartı için numaramızı paylaşalım ve esere geçelim inşallah. 0552 334 93 70 0 hattımıza mesajlarınızı, armağanlarınızı bekliyoruz. Sizleri çok bekletmeden hemen güzel bir eserle başlayalım. Bilal Güler'in güzel sesinden, narin sesinden. Göz bebeğimiz Kudüs'e Piroz'la ilgili, Kudüs'le ilgili güzel bir eser. Başta Sumut Filosu olmak üzere Kudüs için dertlenen, Kudüs için can veren tüm yiğitlere hasreten şu anda işgalci İsrail'in elinde olan iki aktiviste gelsin ve siz kıymetli dinleyicilerimize gelsin. Eserden sonra birlikteliğimiz devam edecek.

Evet, Mehmet Gören'in güzel sesinden, narin sesinden Kısa Piroz eserini dinledik. Devam ediyoruz. Mesajlar sizden, armağanlar sizden paylaşmak, ulaştırmak bizden demiştik. Sizden gelen birbirinden güzel mesajlar var. Onları okuyalım, ondan sonra esere geçeceğim inşallah. Ama önce hattımızı bir daha hatırlatmış olalım. 0552 334 93 70 nolu hattımıza mesajlarınızı bekliyoruz. İlk mesajımız Şanlıurfa'dan gelmiş. Bakalım kimler göndermiş. Evet, şimdi vermek istediğim bir dinleyicimizin göndermiş olduğu bir mesaj var. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar demiş. Allah razı olsun. Nurullah Kuray'dan Elhamdülillah eserini istemişler. Bu ezgi tüm Şanlıurfa Davet ve Gençlik Merkezi'ndeki kardeşlerime gelsin diyerek armağan etmişler. Bizde de kendilerine. Ve tüm Şanlıurfa'lı hemşerilerimize gelsin inşallah. Devam ediyoruz gelen paylaşımları okumaya. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Adana'dan Mehmet Cengiz kardeşim göndermişler. Hayırlı yayınlar, Allah razı olsun. Grup Ümmet'ten Şehit İsmail eserini çalar mısın demiş. Çalacağım inşallah, sıraya alacağım, hiç merak etme. Ama yaklaşık 4000-5000 eserimiz var. Onların içerisinden başka eser de armağan edebilirsiniz. Bu eser Aladdin, Serhat, Hikmet Şahin, Yunus Emre, İzzet Akbulut ve sizlere gelsin. Selamet takalım demiş. Teşekkür ediyoruz kardeşimizden. Allah razı olsun. Evet, Cüvenmert abimiz göndermiş. Kim göndermiş? İzzettin abi. Selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah. Allah razı olsun. Nasılsın? İyisinizdir inşallah. Elhamdülillah, hamdolsun Allah'a. Sizler de inşallah iyisiniz. Abi senden Grup Ümmet'ten Mele Ali eseri ricamdır. Eser size Yusuf Medresesinde bulunan azizlerimize İzzet Akbulu, İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Ülkeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Mustafa Caymaz, İsa Akak, Abdüselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Usat FM ailelerine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak çocuklarım Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun diyerek mesajını bitirmiş. İzzettin abimiz bu mesajını Adana'dan göndermişlerdi. Kader yeter sanırım. Esere geçelim.

Evet, Şanlıurfa'dan bir dinleyicimizin istemiş olduğu Nurullah Koray'dan Elhamdülillah eserini yayına vereceğim. Eser bizden de kendilerine gelsin. Eserden sonra buradayız. Mesajlarınızı, paylaşımlarınızı bekliyoruz inşallah.

Varisin dediğin gibi sevdiğinde sağlıklı. Cidden ki sevdiğinde Nurullah Kuray elbette ki bir tayyibet uğraş megedari gir bir rastiyip zamanı kürdi vasfı Kuday-ı Teala u şükrevi u zikravi çıkası başı ve her hebi azizeme. Evet, devam ediyoruz. Sırada grup Ümmet'ten Şehit İsmail eserimiz vardır. İnşallah onu vereceğim. İnşallah mikrofonda bir sıkıntımız yok, seste bir sıkıntı yoksa

Evet, Kayseri'den Mehmet Şükrü abimiz ulaşmışlar. Mesajını okuyalım, bakalım bizlerle neler paylaşmış. Gökten rahmet değil, ateş yağıyor Gazze'ye. Hangi el uzanacak bir bu mahzun, mahzun secdeye? Anneler günü gelmiş, eller kınasız ve kanlı. Toprak bile utandı, İslam sessiz ve zanlı. Hevesler feda değil, canlar feda burada. Bir çocuk yetim kaldı, bir anne son duada. Öpecek el mi bıraktı bu zalimlerin hırsı? Şimdi arşı titretiyor, bir annenin kahrı. Şiirini bizimle paylaşmış, Gazze'nin acısına, Gazze'nin mahzun haline ses olmuş. Teşekkür ediyoruz Mehmet Şükrü abimize göndermiş olduğu bu güzel ve anlamlı paylaşımdan dolayı. Evet, Gazze'yi unutmuyoruz. Gazze'deki kardeşlerimizi unutmuyoruz daha yakın dönemde. Sözüm ona ateşkesin olduğu bir demde, bir dönemde her gün suikastler düzenleniyor. Her gün kardeşlerimiz katlediliyor.

Adana'dan gene bir mesaj daha var, onu da okuyalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Adana'dan Muhammed Yahya Özbay, Ahmet Savran'dan Eshab-ı Kiram ilahisini istiyorum demişler. Top Radyo ailesine armağan ediyorum. Teşekkürler. Allah razı olsun Yahya Bey. Evet, Gaziantep'ten Mehmet Bulut kardeşim abimiz göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun inşallah. Murat Yaman'dan Münacat eserini tüm dinleyicilere armağan ediyorum demiş. Siz değerli Radyo Urfa ailesine selamlarımı iletiyorum. Aleyküm selam ve rahmetullah, bizden de sana kucak dolusu selamlar gelsin inşallah.

Evet, Gazze'ye selam, direnişe devam diyerek mesajını bitirmiş kardeşimiz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Mesajlar sizden, armağanlar sizden, paylaşım da bizden demiştik. Devam ediyoruz. Ama arada eserleri verelim ki kardeşlerimiz merak etmesinler, kardeşlerimiz gücenmesinler. Yolun

Evet, Adana'dan Mehmet kardeşimin istemiş olduğu grup Mehmet'ten İsmail eserini yayına aldım, hazırladım, inşallah vereceğim. Bize de kellerine, ailesine, Adana'ya, Yunus abiye gelsin.

Kerbela, Bosna, Çeçenistan'da, kanlı hançer yüreğime saplanmada, İslam'ı yok etmeye bütün küfür aynı safta, bir nefes daha yara, bir soluk daha. İman sinede tutsak, lime lime bedenler kıyılır ufak ufak, zifiri dolu dolu, bitmez mi bu karanlık? İsyanım gecelere, kalmadı sabrım artık. Sensiz hayat ne zor, ne acı bir ayrılık. Bir seher daha yara, bir vuslat daha. Küfür İslam ile girmiş savaşa, kimi ölür, kimi eyler temaşa. Unuttuk çiçekleri, alıştık kışa. Bir bahar daha yara, bir diriliş daha. Firavun sarayında büyüdü Musa, Nemrud'un ateşi çeliğe suysa, bir fecir daha yara, bir sabah daha. Uzansam güneşe, söksem yerinden, karanlığı vursam kara beyninden, kurtulsun ümmet bu kederinden, bir tekbir daha yara, bir zafer daha. Gözlerim dolu dolu bekler yolunu, İslam'la gelen kurtuluş umudunu, bir nusret daha yara, bir fetih daha.

Evet, saatlerimiz 14.31'i gösteriyor. İstek saatinde birlikteliğimiz devam ediyor. İstek ve mesajlarınız için 0552 334 93 70 yolu hattımıza mesajlarınızı bekliyoruz. Son Kardeş Radyo ile birlikte sunmuş olduğumuz aynı heyecan, aynı frekansı demeyelim, duygu frekansını paylaştığımız ortak radyoların İstek Saatinde Radyo Urfa'dayız, Radyo Urfa stüdyolarındayız, Peygamberler Şehri'ndeyiz.

Evet, gelen mesajlar var. Birbirine kıymetli, birbirinden güzel mesajlar gelmiş. Onları okuyalım, paylaşalım. Ondan sonra eserimize geçelim inşallah. Şanlıurfa'dan İsa abimiz ulaşmış. Ahzab suresinden 56. ayet-i kerimeyi paylaşmış. Önce onu okuyalım, sonra paylaşımına geçelim inşallah. Euzubillah. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler, siz de ona salat edin, selam edin. Bu vesileyle güzel bir salavat getirelim. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun demiş. Allah razı olsun İsa Bey. Hayırlı, bereketli bir cuma diliyorum demişler. Teşekkürler. Murat Yaman'dan bir eser istemiş. Filistin parçası. Bakalım öyle bir parça varsa vereceğim inşallah. Olmazsa selam olsun eserini vereceğim. Buradan hatırlatmış olalım İsa abimize. Evet, bu eser tüm mazlum Müslümanlara, anneme, babama, kardeşlerime, Sumut filosu gönüllerine, size, Yusuf abilere ve ortak yayın radyo dinleyicilerine gelsin. Adana'dan İzzet Baykal'a gelsin. Bugün Kudüs şehidimiz Hasan Saklanan'a ve tüm şehitlere gelsin. Selam ve aile demişler. Teşekkürler. Keşke mesajlarımızı yenilesek, daha güzel olur. Evet, Diyarbakır Haziro'dan bir dinleyicimiz ulaşmışlar. Miryam Hanım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah. Ben Haziro'dan Miryam. Yüreğimde bir hicret yarası var. Eserini çalarsanız sevinirim. Eser tüm ortak radyo ekibine ve dinleyicilerine, Yusuf abilere, şehit ailelerine armağan ediyorum. Selam ve duayla Allah'a emanet olun demişler. Teşekkürler.

Bir mesaj daha okuyalım, ondan sonra sıradaki eserle devam edelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Evet, Adana'dan Yasin kardeşim göndermişler. Evet, Kahrolsun İsrail eserini armağan etmişler. Tüm Müslümanlara gelsin. Zafer Müslümanlarındır Allah'ın izniyle. Ey zalimin, ey zalimin hunhari, bu zalimin hunhari bizi cehennem. Evet, bu mesajı Adana'dan Gergerli Yasin kardeşimiz göndermişler.

Hazreti Nabimizin istemiş olduğu Melle İsmail eseri vardı. Şehit Melle Ali, özür dilerim. Şehit Melle Ali eseri vardı. Grup ümmetten istemişlerdi. Bu eserden sonra verelim. İsa abimizin istemiş olduğu Filistin'le ilgili güzel bir eser, onu verelim. Sonrasında inşallah Hazreti Nabimizin istemiş olduğu grup ümmetten Melle Ali eserini vereceğim.

0: aşık feda.
1: Devam ediyoruz. Saatlerimiz 14.40'ı gösteriyor. 10 Kardeş Radyo'nun birlikte sunduğu İstek Saati'nde birlikteliğimiz devam ediyor. Sizden gelen mesajlarla. Ve çok sayıda mesaj var, vereceğim. Onları okuyacağım. Merak etmeyin. Esere zamanımız kalır mı? O bilinmez. Allah bilir. Hele şöyle şu mesajları bir okuyalım. Sonrasında inşallah İçerideki güzel eserle devam edeceğim. Evet, Şanlıurfa'dan bir mesaj gelmiş. Hafız abimizden. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Urfa'dan Hafız Grup Ümmet'ten Kürtçe Şehir Cevher İlahisi'ni istiyorum. Eser aileme, eşime, medresede okan oğlum Bünyamin'e ve tüm radyo Urfa dinleyicilerine gelsin demişler. Teşekkürler. Şırnak'tan bir dinleyicimiz ulaşmışlar. Selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Genelde cuma günleri Dursun Ali Erzincan'dan salavatla eserini çalıyorsunuz, salavatlar çalıyorsun demiş. Çok güzel, ismini bilmiyorum. Bugün de çaldınız bu ilahiyi sizlere, bu ilahi sizlere, herkese gelsin. Ben Cizre'den Şahinet. Evet, bu ilahi kızım İlahi Daya gelsin. Bir de bunun ismini bana söyleyebilir misin demişler. Evet, Urfa'ya uzanıyoruz. Urfa'ya geliyoruz. Urfa'dan gelen bir mesaj var. Onu da okuyalım. Muhammed Said Karadal kardeşim göndermiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar demişler. Bu güzel yayında başta Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanında zulüm altında yaşayan mazlum Müslüman kardeşlerimize dua etmek istiyorum demişler. Rabbim onların yardımcısı olsun, sabır ve zafer nasip etsin. Şehit olan kardeşlerimize rahmet, yaralılara şifa, ümmete birlik ve dirlik versin. Dualarımız Filistin'de, Kudüs'te ve tüm mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizle beraber. Amin diyoruz onun bu güzel duasına. Evet, gönlümüz, kalbimiz onlarla birlikte aynı duyguları, aynı acıları paylaşıyor. Rabbim bir an önce onlara ve tüm mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimize zafer ve özgürlük nasip etsin inşallah. Gerçi onlar özgürdürler, kalpleri özgürdür, ruhları özgürdür ama askerlerini özgür sanedip de esir olanlara acımak lazım, kendimize acımak lazım. Mümkünse bu duygulara eşlik edecek anlamlı bir parça armağan eder misiniz? Allah'a emanet olun demiş. Bakalım Said kardeşim, öyle bir parça varsa vereceğim inşallah. Ve seni kırmıyorum, senin için hem şehadet kokan güzel bir eserle devam edeceğim inşallah. Kardeşlerim, abilerim, dinleyiciler haklarını helal etsinler. Madem bu güzel duaya böyle bir eser istedi, ben de vereyim inşallah.

Evet, bu güzel eser Kerim Kervan'dan, bu güzel eser bizden de Sait kardeşimize, tüm Filistinli kardeşlerimize şehadet arzusuyla yanan tüm yiğitlere gelsin.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet, Gazze aşkıyla büyüyen Gazze'deki çocuklar dünyayı nasıl değişime uğrattılar, dünyada nasıl bir değişim gerçekleştirdiler hepimiz görüyoruz. Rabbim bizlere de, çocuklarımıza ve neslimize de aynı duygu ve düşünceleri, aynı ruhu versin inşallah. Devam ediyoruz.

Gelene sosa çok sayıda mesaj var. Sürçülican ediyoruz bazen. Hakkınızı helal edin. Sırada grup ümmetten Mele Ali eseri var. Onu vereceğim inşallah. İzzedin abi merak etmesin. Arada bir bazen velakıya geçiyoruz. Hakkınızı helal edin. Evet, Diyarbakır Silvan'dan bir dinleyicimiz ulaşmış. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hamza Osman kardeşimiz Susa eserini istiyorum demiş. Eser radyo başında bizleri dinleyenlere ve siz değerli kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Ayrıca Fecra Kur'an takipçilerine gelsin demişler. Hasan Elmana'dan anlamlı ve güzel bir sözü de bizimle paylaşmışlar. Siz evlerinizde İslam devletini kurun ki Allah sokaklarınızı İslamlaştırsın. Ne güzel. Evet, Keksale Ceylan Praseri Kaniye ve emek mera parvekili bitirki mera parvekili yani bir Kürdi tıkakıdın. Kale Abdullah, selamun aleyküm, aleyküm selam. Keksale, işten samimi ve manevi programlarınızla evimizde, iş yerimizde, köyümüzde, tarlamızda misafir oldunuz. Hoş geldiniz demiş. Allah razı olsun Salih abi. Bilal'den Nebi oğlun Nebi Nebi Eylin Nebi Oğlun parçasını çalarsanız sevinirim, bu parça tüm dinleyenlere gelsin demiş. Salih abimiz nereden? Ceylanpınar'dan bu mesajı göndermişler. Evet, geliyoruz Şanlıurfa'ya. İsmail Altın kardeşim paylaşmış, bir mesaj göndermiş, onu da okuyalım. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah İslam'ın çiçeklerinin gür olduğu bir dönemi bize yaşatır tabi. Bunun için önce aramızdan en iyileri feda etmek gerekir. Rabbim bize o imanı versin inşallah. Amin. Ne güzel demiş İsmail kardeşim. Hazreti Şuayb camisindeki öğrenciler için Derviş Mansur'dan Muhammed'e ilahisini armağan ediyorum demiş. Teşekkürler İsmail abi. Bizden de onlara, size gelsin, ailenize gelsin inşallah. Demez. Hem elbette devam edin inşallah. Grup-ı Meten Mele Ali eseriyle devam edeceğiz. Eser bizden Zedin Ağabey'e, Adana'ya. Ve şu anda radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyenlerimize gelsin. Ve programın başından beri bana eşlik eden kıymetli kardeşim İbrahim Halil'e gelsin.

Şanlıurfa'dan Radyo Urfa, Batman'dan Aksa FM, Bingöl'den Bingöl FM, Siirt'ten Botan FM, Mardin'den Cemre FM, Diyarbakır'dan Çağrı FM, Gaziantep'ten Kervan FM, Adana'dan Ustad FM ve Van'dan Sarhat FM ile aynı frekansta, aynı yayın saatindeyiz, 8 saatindeyiz. Saatlerimiz 14.58'i gösteriyor.

Evet, Adana Tarsus, pardon, Mersin Tarsus'tan bir dinleyicimiz mesaj göndermiş. Adana'ya yakın olunca sürçülisan eyledik. Selamun aleyküm, aleyküm selam, hayırlı yaylar demişler. Allah razı olsun. Ben Tarsus'tan Haşim. Uzun süre araç kullanmanın yorgunluğunu siz Ortak FM radyolarını dinlerken bir nebzede olsa Allah'ın izniyle yorgunluğumu alıyor. Ne güzel. Bizlerin de öyle. Bizim için de aynı şeyler. Ama biz severek canı gönülden diliyoruz gerçekten. Rabbim sizlerden razı olsun cümleten. Allah hepimizden razı olsun. Hocam bir istek parçada bulunacaktım demiş. Kardeşlik çağrısından Mavi Emzikli Bebeği çalarsanız sevinirim. Bu parça tüm mazlum ve müstazaf haklara gelsin, halklara gelsin. Rabbim her daim yar ve yardımcıları olsun. Sizler de kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı yanlar demiş Haşim abi. Sen de kendine iyi bak. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Rabbim seni selametle varacağın yere ulaştırsın inşallah.

Evet, İstanbul'dan bir dinleyicimiz ulaşmışlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Samet isminde bir dinleyicimiz. Sizden Şehit Kervanı'ndan Şehit Ziya Süleyman eserini istiyorum demiş. Tüm kardeş radyolara gelsin. Selam ve dua ile teşekkür ediyoruz Samet kardeşimize. Sıradaki bütün eserler de bizden sana ve ailene İstanbul'a gelsin inşallah. Evet, Ceylan Pınar'dan bir dinleyicimiz mesaj göndermiş. Bakalım, sanki tanıdık gibi geliyor. Selamun aleyküm, aleyküm selam, hayırlı yayınlar demiş. Allah razı olsun. Ceylan Pınar Düzova mahallesinden sıradaki eseri abim Abdullah Zengin'e, bütün Düzova halkına istiyorum. Can dediğin nedir kardeş? Allah için vermeyince eserini istiyorum. Evet, zaman olursa vereceğim inşallah. Bizden de Sait yegenime gelsin, Nesrin yegenime gelsin. Onlar göndermişler. Bizleri şu anda dinliyorlarsa buradan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Hun herhebin. Evet, Murat Yaman'dan Münacatım eseriyle devam edeceğim. İki eseri birleştirdim. Daha doğrusu bir

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet, burada bir hatırlatmada bulunalım. Kardeşlerimiz ortak yayın İstek Saati hattına mesajlarını göndersinler. 0552 334 93 70 yolu hattımız, ortak yayın hattındaki telefonumuz, WhatsApp hattımızdır. Lütfen mesajlarınızı oradan bize ulaştırın. Evet, Diyarbakır'da Hatice Rana Tunç Hanım'ın göndermiş olduğu mesaj var. Onu okuyalım. Devam edelim inşallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Musab Şanlı'dan Mevlüt-i Muhammed eserini çalabilir misiniz demiş. Çalacağım inşallah. Eseri dayı Musab'a, Bozek'te oturan dedem ve neneme, annem ve babama, dayılarıma, teyzelerime, şu an hac vazifesini yerine getiren Tevfik dedeme, Çağrı FM, Radyo Urfa tüm dinleyicilere gelsin demişler. Zunnuni Müsri Rahmetullah'dan Rahmetullahi Aleyh'ten bir sözü paylaşmış. Tövbenin hakikati, yeryüzü bütün genişliğe rağmen sana dar gelinceye kadar günahından pişmanlık duymandır. Teşekkür ediyoruz Hatice Hanım'a. Şanlıurfa'dan Muhammed Öztürk kardeşi mesaj göndermiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Radyo Urfa'dan şehadet yıl dönümü yaklaşan Şehit Abdülvahid Karan'ın ilahisini istiyorum. İlahi başta Şanlıurfa Davet ve Gençlik Merkezi'nin gayretli gençlerine ve bu akşam saat 20'de seminere katılacak olan herkese armağan ediyorum demişler. Evet, teşekkür ediyoruz Muhammed kardeşime. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şanlıurfa'dan Şükrü Durmaz göndermiş. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Bu ezgi Şanlıurfa Davet ve Gençlik Merkezi'ndeki kardeşlerimize gelsin. Hangi eser istemiş? Şehit 16 albümünden Urfalı Şehit Hasan Saklanan ilahisini istemişler. Onu armağan etmişler. Sevdim.

Evet, selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Şanlıurfa'dan selamlar demiş. Allah razı olsun. Sizlerden Muhammed Ali Oğuz'un Ağıt eserini rica ediyorum. Sıradaki parçayı Harantı öğrencilerinden Hasan Durmaz'a armağan ediyorum.

Evet maşallah gençlerimiz bizleri mesajı. Mesajı bırakmadılar. Allah razı olsun. Jadani kek aladi biraya aladi mesaj şandiye emevi parvekini inşallah. Selamun aleyküm ece edeni ala din ecve cehelci gruba ümmet cikoma ümmet helbest amele şükri mele muhiddin duhazım anji nurullah İbrahim peygamber duhazım ve helbese teybeti diyari ve mal vatavadikim gühdarin radyo urfa rengin ve hamı gühdarandikim u birayin mey yusufidikim kekemin bire salih ederim kek Ali Rıza ma müsteyhica mücahit aksevendikim Hasan Tilki dikim dibinde khayru khashiyede cecnava iğne piroz ve Eminin de hayır ve hoşiyeti gotti, kardeş terazi be. Kek aletin, bu payamata mer kurdi tab kurdi mer par ve kiriye, em spas ya kardeş dişinişter, kardeş terazi be. Vakti mebe mine emi, bedin inşallah, lebeli vakti mine em çebikin.

Böyle devam ediyoruz. Saatlerimiz 15.15'i gösteriyor. Yaklaşık yarım saatlik bir süremiz kaldı. 30 dakikalık bir süremiz var inşallah. Gelen çok sayıda mesaj var. Bu mesajları okuyacağım, paylaşacağım. Dinleyicilerimizin merakı olmasın, endişesi olmasın inşallah.

Evet, sırada Şanlıurfa'da Muhammed Öztürk kardeşimizin işlemiş olduğu Şehit Abdülvahid eseri var. Grup Ümmet'ten onu vereceğim inşallah. Bu vesileyle bir daha kendisini rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Rabbim bizleri onların yolundan, onların açmış olduğu çığırdan ayırmasın inşallah. Evet, Diyarbakır Pembeviran'dan bir mesaj gelmiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Biz Pembeviran'dan Fuat ve Fadile Kınay, Nurullah Kuray'dan Fecr-i Azadi ilahisini çok özlediğimiz dedemiz İsmail'e, ninemiz Halide'ye, evet anne tarafından, baba tarafından çok sayıda kimseyi saymış. Biz de hepsine armağan ediyoruz. Hem Şanlı ailesine hem Kınay ailesine diyelim ve devam edelim. Ayrıca Filistinli kardeşlerimize, zulme uğrayan Filistinli kardeşlerimize ve siz değerli Çağrı Efem ailesine gelsin. Hayırlı yayınlar demiş. Allah razı olsun. Onlar Allah yolunda en ağır imtihanlardan geçtiler. Kimi evladıyla sınandı, kimi yalnızlıkla, kimi zulümle, kimi açlık ve hasretle, ama hiçbirinde Rabbine olan bağlılığını bırakmadı. Çünkü hakiki teslimiyet her şey güzel giderken değil, can yanarken de Allah yeter diyebilmektir. Onlar bize gösterdi ki Allah için çekilen hiçbir acı, edilen hiçbir sabır, dökülen hiçbir gözyaşı boşa gitmez. Evet, Fuat ve Fadile kardeşlerimizden Allah razı olsun, bu güzel paylaşımı, bu güzel yazıyı bizimle paylaştılar. On her heben. Evet, Siirt'ten Selma Hanım mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar demişler. Allah razı olsun. Siirt'ten Selma Hanım. Sıradaki eserler Adana'da olan sevdiklerime, eşime, kızıma ve sizlere armağan olsun. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. İyilik yaparsanız kendinize yapmış olursunuz. Kötülük yaptığınızda yine kendinize kötülük yapmış olursunuz diyerek bu sözü bizimle paylaşmış. Teşekkür ediyoruz Selma Hanım'a göndermiş oldukları paylaşımdan dolayı. Evet, zamanımız var. Gene mesajları paylaşacağım ama bir eserle devam edelim. Şehit Abdülvahid eseri. Bizden de tüm şehit ailelerine, hasreten Şehit Abdülvahid ve ailesine, civan mert gençlere, şehadet aşkıyla yanan yiğitlere gelsin.

başta mesaj gönderen bir abimizin istemiş olduğu bir eser vardı. Onunla devam edeceğim inşallah. Adana'dan Muhammed Yahya kardeşim abimiz mesaj göndermişti. Resul gönüllere vahiy ekerdi. Ahmet Savran'dan bu eserle devam edeceğim. Gönül gönüle deyince. Sonrasında inşallah vaktimiz olursa Miryan Hanım'ın hazır olan Miryan Hanım istemiş olduğu Yüreğimde Bir Hicran Yarası Var eseriyle devam edeceğiz. Gönül.

Evet Eyüp isminde bir kardeşimiz mesaj göndermişler. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Sesinizin ulaştığı her yere, kalbinde zerre kadar sevgi taşıyan her gönle bizden de bir selam olsun. Sıradaki ilahi darda olanlara ferahlık, hastalara şifa ve tüm İslam alemine huzur olması niyetiyle istiyoruz. Ne güzel demiş. Allah razı olsun. Ağzına, yüreğine sağlık. Program akışından gönlünüze hitap eden güzel bir parçayı bizler için çalarsanız çok mutlu oluruz. Allah'a emanet olun demeyi teşekkür ediyoruz. Eyüp kardeşinize bu güzel paylaşımından dolayı. Evet yine Diyarbakır'a Pembeviran köyüne uzanıyoruz. Oraya gidiyoruz. Dualar bizimle. Bizim dualarımız da onlarla birlikte inşallah. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Ben Diyarbakır'dan Pembeviran köyünden Fatime Kınay. Sıradaki tüm güzel eserleri öncelikle yanında bulunan kıymetli nenelerim Fatime ve Halide'ye, hicrette bulunan değerli dedelerim Şeyh Mustafa İsmail'e, amcalarım Kemalettin, Ramazan ve Necmeddin'e, Edirne'de bulunan sevgili anneme, babama ve kardeşlerime, ayrıca siz değerli radyo emekçilerine, Armağan

Tüm eserleri ilk olarak yanımda bulunan nenem Fatime, nenem Halide'ye hicrette olan dedelerim Şeyhimiz İsmail, amcalarım Ramazan, Kemaleddin, Necmettin, son olarak Edirne'de olan nenem Meryem, dedem Bayram ve dayılarım İlyas, Seyfülislam'a armağan ediyorum. Selam ve dua ile. Evet, bizden de bayram başkama gelsin. Selam, sevgi ve hürmetlerimizi, sevgilerimizi gönderiyoruz kendilerine. Resul gönüllere vahiy ekerdi diyeceğiz. Kimin sesinden? Ahmet Savra'nın sesinden. Evet, vahiy ile yoğrulan, vahiy ile dirilen bir nesil, bir gönül, bir şehir olmak adına

Saatlerimiz 15.32'yi gösteriyor. Yaklaşık 10-15 dakikalık bir süremiz var. Evet, zamanımız olsaydı, süremiz olsaydı, süresse kurban olsun. Bizim de süremiz sınırlı. Onu da sizin anlamanız lazım.

Evet, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, İstanbul, Kayseri dedik. Şimdi de Rize'ye uzanıyoruz. Rize'den gelen bir mesaj var. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Harun Buluntu, Karadeniz'in güzel şehri Rize'den sizleri keyifle dinliyoruz. Allah razı olsun. Öncelikle yüreğinize sağlık, gönüllere dokunan birbirinden güzel yayınlar dinliyorum. Sıradaki tüm güzel eserleri Radyo ailesine ve Kadeş Radyoların kıymetli dinleyicilerine armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar, Rize'den selam demiş. Bizden de Harun kardeşimize, ailesine ve diğer Harun'a selam, sevgi ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Evet, Batman'a uzanalım. Batman'dan gelen bir mesaj var. Sümeyye Hanım göndermişler. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı programlar demiş. Allah razı olsun. Ben grup Yeni Çağ'dan O Erler Ki İlahisini istiyorum. Bunu tüm dinleyenlere ve İslam ümmetine armağan ediyorum. Rabbimden bu Filistinli ve tüm sıkıntıda olan Müslüman kardeşlerime kurtuluş diliyorum. Allah'a emanet olun diyerek mesajını bitirmeyiz. Teşekkür ediyoruz. Sümeyye Hanım'a göndermiş olduklarım paylaşımdan dolayı. Evet, sünnelerimiz sinirli demiştik. Rahime Betül bacımız mesaj göndermiş. Onun göndermiş olduğu mesajı da paylaşalım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Şanlıurfa Siverek'ten Rahime Betül bacımız hanım göndermiş. Aykut Kuşkaya'dan Şehadet Güvercini eserini istiyorum. Eser aileme ve tüm dinleyicilere gelsin. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile demişler. Yine Şanlıurfa'dan Enes Başboğa mesaj göndermiş. Hayırlı yayınlar Seydam demiş. Allah razı olsun. Ben Şanlıurfa'dan Enes Başboğa. Yesip yolunda parçasını çalabilir misiniz demiş. Evet, süremiz olsaydı, zamanımız olsaydı onu da çalacaktım Enes kardeşim. Ama olmasa bile sıradaki bütün eserler, çaldığımız, çalacağımız bütün eserler sana gelsin. Senin gibi güzel gençlere, güzel yiğitlere gelsin. Bakalım, yüreğimde bir hicran yarası var. Murat Yaman'dan eser verdik ama bunu defalarca isteyen kardeşlerimiz, dinleyicilerimiz var. Hakkınızı helal edin.

Evet sanırım biz bir eserli bir süremiz var, onu vereceğim inşallah. Ama hangi eserler arasından eser seçmek durumundayız?

Evet, son gelen bir mesaj var Ayşe Hanım'dan, daha doğrusu bizden Beytullah'tan. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Beytullah, Sefer Dursun'dan Dönemesin eserini istiyorum. Bingöl halkına bu size gelsin. Selametle kalın demişler. Allah razı olsun. Coşkun bir niyaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim. İnkılaba. Bu vesileyle en son eseri isteyen kardeşimize onun eseriyle bitireceğim inşallah. Saatlerimiz 11.43. Evet, mesaj gönderip istek isteyip armağan eden tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Programa renk kattınız, heyecan kattınız, dualarınızla bizlerle birlikte oldunuz. Recep abimin dediği gibi sessizce bizi dinleyip mesaj gönderen kardeşlerimizden de Allah razı olsun. Onlar da sessiz bir şekilde bizlere dua ettiler. Vermiş olduğumuz eserleri onlar da canı gönülden dinlediler. Sesimize katlandılar. Allah kendilerinden razı olsun. Sefer Dursun'dan son bir eserle programı da bitirmiş olacağım. Dönemesin eseri bizde yok ama onun yerine yine onun sesinden...

Aşk Kapıları efendim eseriyle bitireceğim efendim. Bu vesileyle burada programı bitirirken sizleri yüce olan Allah'a emanetleri zayi etmeye yüce Allah'a emanet ediyorum. Sürçülisan etmişsek affola. Eserlerini veremediğim kardeşlerim haklarını helal etsinler. Sanırım mesajını okumadığım kardeşim kalmadı, abim kalmadı, ablam ya da bacım kalmadı. Hatta ben namakede birinin khayri ve khashiye. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: İstek saati sona erdi. İstek saati sona erdi.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
2: Çağrı efendim.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
2: Çağrı efendim.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
2: Çağrı efendim.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
2: Çağrı efendim.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
2: Çağrı efendim.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı efendim. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizle otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Lila Perde dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu, Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
0: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
4: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
5: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 00. Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 5171. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Çağrı Efendim.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Xpire Fabriğin katkılarıyla müzik saati devam ediyor.
2: Evini veya iş yerini yenilemek veya baştan tasarlamak isteyenlere müjde. XP Prefabrik Restorasyon. Restorasyona dair tüm ihtiyaçlarınız için güvenilir sağlam ekibimizle çelik çatı, çelik ev, sıfırdan prefabrik yapımı ve tadilat işleriyle hizmetinizdeyiz. Prefabrik restorasyon işleriniz için bize danışmadan karar vermeyin. XP Prefabrik Ofis, Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat, Mega Sanayi, Koskep arkası. Telefon 0532 050 2590. XP Prefabrik Restorasyon.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: şairlerin söylediği sözlerin en doğrusu Lebid'in şu sözüdür: İyi biliniz ki Allah'tan başka her şey yok olacaktır.
0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Xpira Fabriğin katkılarıyla müzik saati devam ediyor.
2: Evini veya iş yerini yenilemek veya baştan tasarlamak isteyenlere müjde. XP Prefabrik Restorasyon. Restorasyona dair tüm ihtiyaçlarınız için güvenilir sağlam ekibimizle çelik çatı, çelik ev, sıfırdan prefabrik yapımı ve tadilat işleriyle hizmetinizdeyiz. Prefabrik restorasyon işleriniz için bize danışmadan karar vermeyin. XP Prefabrik Ofis, Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat, Mega Sanayi, Koskep arkası. Telefon 0532 050 2590. XP Prefabrik Restorasyon.

Bil ki seni ıslah etmeyen ilim sapıklıktır. Sana faydası dokunmayan malsa vebaldir. İnsanlarla öyle geçinin ki öldüğünüzde sizin için ağlasınlar, sağ kaldığınız sürece sizi sevgiyle karşılasınlar. İnsanların en acizi, insanlardan kardeş ve dost edinemeyendir. Ondan daha acizi ise, dost ve kardeş edindikten sonra onu kaybedendir. Kim bir işte halka önce olursa, başkasını terbiyeye kalkmadan kendisini terbiye etmeli, bu terbiyede diliyle öğüt vermeden önce davranışlarıyla öğüt vermek suretiyle olmalı. Nefsine öğretmen olup kendini terbiye eden kişi, insanları terbiye edenden daha fazla övgüye değerdir.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo. Çağrı FM.
1: Xpira Fabriğin katkılarıyla müzik saati sona erdi.
2: Evini veya iş yerini yenilemek veya baştan tasarlamak isteyenlere müjde. XP Prefabrik Restorasyon. Restorasyona dair tüm ihtiyaçlarınız için güvenilir sağlam ekibimizle çelik çatı, çelik ev, sıfırdan prefabrik yapımı ve tadilat işleriyle hizmetinizdeyiz. Prefabrik restorasyon işleriniz için bize danışmadan karar vermeyin. XP Prefabrik Ofis, Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat, Mega Sanayi, Koskep arkası. Telefon 0532 050 2590. XP Prefabrik Restorasyon.
3: Şimdi reklamlar.
4: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
5: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
6: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
7: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 93 72.
8: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki, Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0.
9: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
10: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz.
11: Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
12: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
13: Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
14: 0539 499 5086.
13: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
15: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
16: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
17: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
18: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
19: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
20: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
21: Reklamları dinlediniz.
22: Çağrı FM.
23: Kur'an-ı Kerim'in Türkçe anlamı. Okuyan Sacit Onan.

0: Hakka suresi, Me'ariç suresi, Nuh suresi yer almaktadır. Hakka suresi. Mekke'de indirilen bu sure 52 ayettir.
1: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: elbette gerçekleşecek olan kıyamet. Nedir o muhakkak gerçekleşecek olan? O gerçekleşecek olan kıyameti sana bildiren nedir? Semud ve Ad toplumları mutlaka patlak verecek kıyameti yalan saydılar. Bu nedenle Semud halkı korkunç bir sesle helak edildi. Ad halkına gelince onlar da uğultu yüklü azgın bir kasırga ile helak edildiler. Allah onu 7 gece ve 8 gün aralık vermeksizin onların üzerine musallat etti. Öyle ki o kavmi orada sanki içi kof hurma kütükleriymiş gibi onların çarpılıp yere yıkıldığını görürsün. Şimdi onlardan hiç arta kalan bir şey görüyor musun? Firavun kavmi, ondan öncekiler ve yerle bir olan şehirler halkı da hep o hatayla tarih sahnesine geldiler. Böylece Rablerinin elçisine isyan ettiler. Bu yüzden onları şiddeti gittikçe artan bir yakalayışla yakaladı. Gerçek şu ki su taştığı zaman o gemide biz sizi taşıdık. Öyle ki onu sizlere bir hatırlatma ve öğüt kılalım. Gerçeği belleyip kavrayabilen kullar da onu belleyip kavrasın. Artık sura tek bir üfürülüşle üfürüleceği, yeryüzü ve dağlar yerlerinden oynatılıp kaldırılacağı, ardından tek bir çarpmayla birbirlerine çarpılıp parça parça olacağı zaman, işte o gün bir gerçek olan kıyamet artık vuku bulmuş, gerçekleşmiştir. Gök de yarılıp çatlamıştır. Artık o gün sarkmış, zaafa uğramıştır. Melekler ise onun çevresi üzerindedir. O gün Rabbinin arşını onların üstünde 8 melek taşır. Siz o gün arz olunursunuz. Sizden yana hiçbir gizli şey gizli kalmaz. Artık kitabı sağ eline verilen kişi der ki, alın kitabımı okuyun. Çünkü ben gerçekten hesabıma kavuşacağımı anlamıştım. Artık o hoşnut bir yaşama içindedir. Yüksek bir cennette devşirilecek meyve ve eşsiz ürünleri pek yakındır. Geride kalan günlerde peşin olarak sunduklarınıza karşılık olmak üzere afiyetle yiyin ve için. Kitabı sol eline verilen ise o da der ki, bana keşke kitabım verilmeseydi. Hesabımı hiç bilmeseydim. Keşke ölüm her şeyi kesip bitirseydi. Malım bana hiçbir yarar sağlayamadı. Güç ve kudretim de yok olup gitti. Allah buyruk verir. Onu tutuklayın, hemen bağlayıverin. Sonra onu çılgın alevlerin içine atın. Daha sonra onu uzunluğu 70 arşın olan bir zincire vurup gönderin. Çünkü o büyük olan Allah'a iman etmiyordu. Yoksula yemek vermeye destekçi olmazdı. Bundan dolayı bugün kendisine hiçbir sıcak dost yoktur. İrin ve kan karışımından başka bir yemek yoktur. Bunu da hata edenlerden başkası yemez. Hayır, gördüklerinize yemin ederim, görmediklerinize de. Hiç şüphesiz Kur'an, şerefli bir elçinin kesin sözüdür. O bir şairin sözü değildir. Ne kadar az inanıyorsunuz. Bir kâhinin sözü değildir. Ne kadar az öğüt alıp düşünüyorsunuz. Âlemlerin Rabbinden bir indirilmedir. Eğer o bize karşı bazı sözleri uydurup söylemiş olsaydı, muhakkak onun bütün güç ve kudretini çekip alıverirdik. Sonra onun can damarını elbette keserdik. O zaman sizden hiç kimse araya girerek bunu kendisinden engelleyip uzaklaştıramazdı. Çünkü Kur'an Allah'tan sakınan muttakiler için bir öğüttür. Elbette biz içinizde yalanlayanların bulunduğunu biliyoruz. Gerçekten Kur'an kâfirler için kahırlı bir hasettir. ve şüphesiz o kesin bir gerçektir. Öyleyse büyük Rabbini ismiyle tesbih et.
1: Me'ariç Suresi. Mekke'de indirilen bu sure 44 ayettir.
0: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. İstekte bulunan biri, muhakkak gerçekleşecek olan bir azabı istedi. Kafirler için olan bu azabı geri çevirecek kimse yoktur. Bu azap, yüce makamlar sahibi olan Allah'tandır. Melekler ve ruh, ona süresi 50 bin yıl olan bir günde çıkabilmektedir. Şu halde güzel bir sabır göstererek sabret. Çünkü gerçekten onlar bunu uzak görmektedirler. Biz ise onu pek yakın görmekteyiz. Gökyüzünün erimiş maden gibi olacağı gün, dağlar etrafa uçuşmuş rengarenk yün gibi olacak. Böyle bir günde hiçbir yakın dost bir yakın dostu sormaz. Onlar birbirlerine gösterilirler. Bir suçlu günahkar o günün azabına karşılık olmak üzere oğullarını fidye olarak vermek ister. Kendi eşini ve kardeşini ve onu barındıran soyunun hepsini de, yeryüzünde bulunanların tümünü verse de sonra bir kurtulsa. Hayır, böyle fidyeler kabul edilmez. Doğrusu cehennem cayır cayır yanmakta olan ateştir. Başın derisini kavurup soyar, yüz çevirip arkasını döneni çağırır durur. Durmaksızın mal ve servet toplayıp bir yerde üst üste yığmakta olanı. Gerçek şu ki insan bencil ve haris olarak yaratıldı. Kendisine bir kötülük dokunduğu zaman feryadı basar. Ona bir hayır dokunduğunda engelleyici olur. Ancak namaz kılanlar hariç, ki onlar namazlarında süreklidirler. Ve onların mallarında belirli bir hak vardır. Yoksul ve yoksun olanlar için. Onlar din gününü tasdik etmektedirler. Onlar Rablerinin azabına karşı daimi bir korku duymaktadırlar. Şüphesiz Rablerinin azabından emin olunamaz. Ve onlar ırzlarını korurlar. Ancak kendi eşleri ya da sağ ellerinin malik olduğu başka. Çünkü onlar bunlardan dolayı kınanmazlar. Fakat bunun ötesini arayanlar, artık onlar sınırı çiğneyenlerdir. Bir de onlar kendilerine verilen emanete ve verdikleri ahde harfiyen riayet edenlerdir. Şahitliklerinde dost doğru davrananlardır. Namazlarını titizlikle koruyanlardır. İşte onlar cennetler içinde ağırlananlardır. Şimdi küfretmekte olanlara ne oluyor ki boyunlarını sana uzatıp koşuyorlar sağ yandan ve sol yandan bölükler halinde? Onlardan her biri nimetlerle donatılmış cennete gireceğini mi umuyor? Hayır, doğrusu biz onları bildikleri şeyden yarattık. Artık doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim, biz gerçekten güç yetirenleriz. Onların yerine kendilerinden daha hayırlılarını getirip değiştirmeye. Üstelik bizim önümüze geçilemez. Şu halde sen kendilerine vaat edilen azap günlerine kavuşuncaya kadar onları bırak. Dalıp oynasınlar, oyalansınlar. Kabirlerinden koşarcasına çıkacakları gün sanki onlar dikili bir şeye yönelmiş gibidirler. Gözleri korkudan ve dehşetten düşük, yüzlerini bir zillet sarıp kaplamış. İşte bu kendilerine vaat edilmekte olan kıyamet ve azap günüdür.
1: Nuh Suresi. Mekke'de indirilen bu sure 28 ayettir.
0: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.

Hiç şüphesiz biz Nuh'u, kavmini, onlara acı bir azap gelmeden evvel uyarıp korkut diye kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da dedi ki, ey kavmim, gerçek şu ki ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcı, korkutucuyum. Allah'a kulluk edin, ondan korkup sakının ve bana itaat edin ki günahlarınızı bağışlasın ve sizi adı konulmuş bir ecele kadar ertelesin. Elbette Allah'ın eceli geldiği zaman o ertelenmez. Bir bilmiş olsaydınız. Dedi ki, Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece ve gündüz davet edip durdum. Fakat benim davet etmem bir kaçıştan başkasını arttırmadı. Doğrusu ben senin onları bağışlaman için her davet edişimde onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, örtülerini başlarına çektiler ve büyüklük tasladıkça büyüklük gösterip direttiler. Sonra ben onları açıktan açığa da davet ettim. Daha sonra devamı onlara açıkça ilan ettim ve kendilerine gizli gizli yollarla yanaşmak istedim. Bundan böyle dedim, Rabbinizden mağfiret isteyin, çünkü gerçekten o çok bağışlayandır. Öyle yapın ki üzerinize gökten sağanak yağdırsın. Size mallar ve çocuklarla yardımda bulunsun. Size ürün yüklü bağlar, bahçeler versin, ırmaklar versin. Size ne oluyor ki Allah'tan bir vekarı ummuyorsunuz? Oysa o sizi gerçekten tavır tavır yaratmıştır. Görmüyor musunuz? Allah yedi göğü birbirleriyle bir uyum içinde yaratmıştır. Ve ayı bunlar içinde bir nur kılmış, güneşi de aydınlatıcı ve yakıcı bir kandil yapmıştır. Allah sizi yerden bir bitki gibi bitirdi. Sonra sizi yine oraya geri çevirecek ve sizi diriltici bir çıkarışla diriltip çıkaracaktır. Allah yeri sizin için bir yaygı kıldı. Öyle ki onun içinde geniş yollarında gezip dolaşırsınız diye. Nuh, Rabbim, gerçekten onlar bana isyan ettiler. Mal ve çocukları kendisine ziyandan başka bir şeyi arttırmayan kimselere uydular. Ve büyük büyük hileli düzenler kurdular. Ve dediler ki, kendi ilahlarınızı bırakmayın. Bırakmayın ne Veddi, ne Suva'ı, ne Yeus'u, ne Ye'uk'u ve ne de Nesri. Böylece onlar çoğu kimseyi şaşırtıp saptırdılar. Sen de o zalimlere sapıklıktan başkasını arttırma. Bunlar hataları dolayısıyla suda boğuldular, sonra ateşe sokuldular. O zaman Allah'ın dışında hiçbir yardımcı bulamadılar. Nuh, Rabbim, yeryüzünde kafirlerden yurt edinen hiç kimseyi bırakma, dedi. Çünkü sen onları bırakacak olursan, senin kullarını şaşırtıp saptırırlar ve onlar kötülükte sınırı aşan kafirden başkasını doğurmazlar. Rabbim, beni, annemi, babamı, mümin olarak evime gireni, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalim olanlara yıkımdan başkasını arttırma. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe anlamı. Okuyan Sacit Onan.

Şimdi yüreğimin kafesi kırık. Fısıldasam yıldızlar duyacak gibi. Üflesem kutuplar çöle dönecek. Bu beden kimin? Bana yabancı, sanki başkası gibi. El yürek, dil yürek, söz yürek gibi. Yürekler sancısı çekesi yürek.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: güzel ve hoş söz sadakadır.
0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.

0: Her güne bir dua.
1: İlk resmin elimde şimdi. İşin doğrusu bir şeye benzediğinde söylenemez bu resme göre. Belki bir fasulye tanesi kadarsın. Doğru ya, sen şimdi fasulyenin ne kadar ve nasıl bir nimet olduğunun farkında bile değilsin. Acele etme sakın. Zamanla öğreneceksin. Boyun 2,5 santimetreymiş. Biliyor muydun? Masanın üzerindeki yeşil silgiye takıldı gözlerim. O bile bu yarı kullanılmış haliyle senden çok daha büyük. Rabbimiz silgi kullanmaya gerek duymayacağın bir hayat versin sana. Annen bugün kalp atışlarını dinlemiş senin. Eve geldiğimde tarifsiz bir tebessüm konmuştu gözlerine bu yüzden. Belki çok erken ama ben senden daha şimdiden rica ediyorum. Bu tebessümü yok edecek hiçbir şey yapma, olur mu? Çünkü o tebessüm çok yakışır annenin yüzüne. Senin, bizim yüreğimize ve evimize yakıştığın kadar. Rabbimiz her daim yüzümüze yakışan bir tebessümle yaşatsın bizi. Şimdiden bir telaş sardı herkesi. Herkesin dilinde bu soru var. İsim düşündünüz mü? Keşke bilerek ve isteyerek sen seçebilsen ismini. Ve biz de geçiştirsek bu soruları. Cismiyle gelen ismini de getirir diyerek. Rabbimiz ismine uyacak bir hayat versin sana. Ya Rabbi, mal verdiğinde saadet de ver. Kuvvet verdiğinde akıl da ver. Tevazu verdiğinde izzet de ver. İktidar verdiğinde basiret de ver. Bela verdiğinde iman da ver. Nimet verdiğinde şükür de ver. Güzellik verdiğinde iffet de ver. Cesaret verdiğinde insaf da ver. Zorluk verdiğinde sabır da ver ya Rabbi.
0: Her güne bir dua. Her güne bir dua.

Allah Resulü'nden mesajlar. Gerçekten bu Kur'an en doğruya iletir. Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam yapın. Doğru teraziyle tartın. Allah Resulü'nden mesajlar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 70 21. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696, 0412 503 1721. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
2: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahu Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Akas Gayrimenkul, daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 Eklim Koleji Yanı, Kayapınar Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 0050 0507 852 92 34. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
3: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Çağrı FM.
6: Roman Kuşağı başlıyor.
7: Roman Kuşağı başlıyor.

0: adanmışlar. Yazar Ömer Saruhan. 28.
1: Bölüm. Olmuyor işte. Olmuyor. Girişimlerimiz hep boşa çıkıyor. Ne yaptıysak adamı ikna edemedik. Dil dökmelerimiz, izahatlarımız her defasında havada kaldı. Bu iş olmayacak. Başaramayacağız. Kendini bilmez, sorumluluk bilinci dünyayla sınırlanmış, enaniyetten kurtulmamış adamı aşamayacağız. Sen bu davayı kolay mı zannediyorsun? Dağların bile yüklenmekten kaçındığı yükümlülüğün haddiye kaldırılabilecek şey olduğunu mu hesap ediyorsun? Eğer bu anlayıştaysan yanıldığını bilmelisin. Hem de çok büyük bir yanılgıdasın. Hazreti Nuh 950 sene mücadele etti. Evet, yaklaşık 10 asır. Sonuçta kendisine çok az kişi iman etti. Kur'an'daki peygamber kıssalarının hemen hemen tümü, verilen mücadelenin zorluklarını, meşakkatlerini anlatıyor. Kafirlerin böbürlenerek inkarı seçmelerini, tevhid erlerine işkence yapmalarını, menfi yalan sözlerle davanın önünü almaya çalışmalarını, peygamberlere attıkları iftiraları hikaye ediyor. Doğrudur, kabul ediyorum. Ne bileyim işte, insanın zoruna gidiyor. İmamın yaptıkları gücüme gidiyor. Günlerdir gidiyoruz, çok değil, bir saat diyoruz, buyurun sen sohbet et diyoruz, tutturmuş, müftülük izni yok. Ben memurum, ekmeğimle oynayamam, çoluk çocuğum var. Sudan bahaneler. Sudan bahanelerle Ramazan gecelerimizi ilahi kelamlarla süslememizi engelliyor. Art niyetlilere, münafıklara, facirlere de gün doğdu tabii. Bunu fırsat bilip zehirlerini kusuyorlar. Bazen kendimi zor zapt ediyorum. Yiyese düşmemen, meyus olmaman lazım. Ümit kırılması insanı darmadağın eder. Kaldı ki sana düşen görevini yapman. Sen o camiye gidip sohbet yapmakla yükümlüsün. Bunun için çaba sarf ediyor musun, etmiyor musun? Her akşam düzenli gidiyor musun, gitmiyor musun? Bıkıp usanmadan imamı ikna etmeye çabalıyor musun, çabalamıyor musun? Allah da, melekler de, insanlar da şahit ki ben ve diğer kardeşlerim bunun gayreti içindeyiz. Lakin kanama dokunuyor, hazmedemiyorum. Asli görevliler arasında olan vaaz talebinde bulunmamızı hayır demesini kaldıramıyorum. Oysa onun bizi çağırması, gençler gelin, gündüz tuttuğunuz orucun akşamını da şenlendirin. Allah ve Resulü'nün buyruklarını dinleyin. İlim meclisleri meclislerin en hayırlısıdır. Kahvelere gideceğinize oturun, camide sizlere İslami görevlerinizi anlatayım. Bir Müslümanın neler yapması gerektiğini izah edeyim. Öğrenin ki yarın Ruzi Mahşer'de Rabbinizin huzurunda alnınız ak, yüzünüz pak, ameliniz çok olsun diyeceğine bunun olmaması için elinden geleni yapıyor. Bu dava büyük. Bu dava ulvi. Yüce olduğu için temiz ve pak ruhlarla bezeli insanları içinde barındırır. Süfli ruhlu insanlar İslam davasında yer bulamazlar. Allah aşağılık ruhlu insanları davasında barındırmaz. Nasıl barındırsın ki bu dinin mensupları Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam, Hazreti İbrahim aleyhisselam, Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti İsmail aleyhisselamlar gibi yüce şahsiyetlidirler. Mümkün mü ki yüce Allah salih kulları arasında facirleri katsın? Haşa! Böyle bir şey olmaz. Olması da imkansız. Bilmiyorum. Camiye büyük umutlarla, aşkla, şevkle gidiyorum. Namaz bittikten sonra korkuyla imama yaklaşıyorum. Şimdi hayır diyecek, umutlarım bir anda dağın olacak. Gözlerimde canlanan sohbet halkası ve içinde can kulağı da dinleyen akranlarım ve büyüklerimin simaları toz duman olacak. Ve korktuğum başıma geliyor. Yapacağımız sohbet süresi kadar imamla konuşuyoruz, dinsiz örgüt mensuplarının laf atmalarına, imama münafıkça arka çıkmaları yok mu? Sinir oluyorum. Üstüne üstlük onlara da cevap yetiştirmek zorunda kalıyorum. Müslüman simasından bellidir. Bu pis heriflerin simalarıyla insana... Tövbe tövbe, ağzımı bozacağım şimdi. Camiden eli boş, boynu bükük ayrılmanın ne kadar zor olduğunu ancak Allah bilir. Bunu yaşayanlar bizi anlayabilirler. Bereket camisinden çıkıp kale camisine giderken bozguna uğramış askerin karargahına haber götüren ruh halini yaşıyorum. Sabret ve azmet. Allah Resulü çadırlardan kovulduğunda, hakarete uğradığında, yalanlandığında ümitsiz olmadı. Yılgınlık göstermedi, pes etmedi. Yüce Allah birçok yerde hidayet Allah'ın elindedir buyuruyor. O halde bize düşen vazifemizi yapmak, görev yerimizi terk etmemek, yılmamak, pes etmemektir. Gerisi bizim değil, Allah'ın işidir. Tam 10 gündür gidiyoruz. İyi niyetimiz suistimal ediliyor. Örgüt mensupları ondan böyle bir şey isteselerdi gıkı bile çıkmazdı. Eli ayağına dolanır, sözlerini emir addederdi. Halbuki bizim yumuşak davranmamız karşısında gösterdiği tavır, onu suçlama. Nasıl suçlamayayım? Allah'tan reva mıdır bu? Allah'tan ziyade kullardan korkmanın hiçbir mazereti olmaz. Özellikle bu bir alimde hiç kabul edilmez. Onlar zalim. Zalimler zulümleriyle ayakta dururlar. O imam onların zulmünden emniyette kalmak için dahi olsa dediğin gibi onlara itaat eder. Ama biz zalim değiliz. Müslümanlar, Müslümanlara karşı müşfik olmak mecburiyetindedirler. Bunun aksi mahrumiyettir. Allah'ın buğzuna sebebiyettir. Mahşerde Mahkemetül Kübra'da Müslümanların bizden şikayetçi olmamaları için kafamızın kırılması daha hayırlıdır. Allah'a yemin ederim ki pes etmeyeceğim. Ben ayağımın altındaki toza kurban olduğum Habibullah'tan daha iyi değilim. Onun başına gelenlerin zerresini yaşamadım ki geri adım atayım. Gideceğim. Her akşam, yılmadan, bıkıp usanmadan camiye gidip imamla konuşacağım. Rabbim azimle yapılan çalışmaları boşa çıkarmaz. Ansızın biri koluma girdi ve selam verdi. İrkildim. Benzim atmış olacak ki koluma giren bir an durakladı. Hatta ürktü. Kısa bir bakışmadan sonra şaşkınlığımı üzerimden attım ve selamını aldım. Hayırdır, moralsizsin? Rengin de uçmuş. Yolunda gitmeyen bir şeyler mi var? O kadar seslendim, cevap dahi alamadım. Hakkını helal et Cemal. Dalmışım. Sesini duymadım. Gözlerin içi gülerek, derinlere daldığın belli. Nasıl yani? Nasıl olacak? Yaptığın el kol hareketlerinden kendi kendine konuştuğun pekala anlaşılıyordu. Yapma. Gerçekten el kol hareketi mi yapıyordun? Muzipçe gülümsedi. Ta benzinliğin oradan seni çağırıyorum. Para mısın demedi. Kendi kendine konuştuğunu görünce aceleyle sana yetişmeye çalıştım. Gemilerin var mı ki Karadeniz'de batsın? Yüzünden düşen bir parça. Hani mahkeme duvarı diyeceğim ama... Mahcup olmuştum. Tedirginlikle etrafıma bakındım. Garanti beni görenler deli olduğumu zannetmişlerdir. Hiç fark etmemişim. Doğrusunu istersen buraya nasıl geldiğimi bile bilmiyorum. Kendimde olmadığım kesin. Halk eğitim merkezinin yanına varmıştık. Burası dört yolun birkaç metre aşağısıydı. Çarşı merkezi sayılırdı. Hava serin, fazla soğuk değildi. Millet gündüzün ağırlığını atmak için olsa gerek çarşıda dolaşıyordu. Canlılık gözü hemen çarpıyordu. Cemal'in kolu kolumda ılgıt ılgıt yürüyoruz. Karşı kaldırımda biri selam verdi, selamını aldık. Okuldan arkadaşımızdı. Bıldırcın gibi biri. Atik ve canlı aynı zamanda ama her telden çalan tiplerden. Bir süre kendisiyle ilgilendik. Bir ara namaza başladı. Camiye geliyordu bizimle. Umutlanmıştık. O da kurtarılan bir deniz yıldızı olabilirdi. Fakat olmadı. Namazı da bıraktı. Bizimle samimiyeti de. Hani eskilerin bir deyimi vardır. Derler ki eşek kulağı kesilmekle küheylan olmaz. Nedenini sorduk. Tehdit edildiğini ve başının belaya girmesini istemediğini söyledi. İkna edemedik. Şimdi sadece merhaba merhaba. Biz yaklaştıkça o kaçıyordu. Selamı da kesmemesi için üzerine fazla varmıyorduk. Nereden geliyordun? Daha doğru bir ifadeyle seni bu kadar etkileyen ne oldu? Çok yorgun, hatta bitkin bir halin var. Adeta dünyası başına yıkılmış birinin ruh halini yansıtıyorsun. Öyle görülüyor ki durumum Cemal'i çok meraklandırmıştı. Gerçi ben de merak etmedim desem yalan olurdu. Keşke bir ayna olsaydı da benzime baksaydım. Adamlar akıl mı bıraktı, moral mi? Oyuncağı elinden alınmış çocuk gibiyim. Camiden geliyorum. Adam bildiğini okuyor. Papağan gibi aynı şeyleri tekrarlayıp duruyor. İpe sapa gelmez bahanelerle bizi oyalayıp duruyor. Biz ona hoca dedikçe başı büyüyor, az daha göğe erecek. Bugün de olmadı öyle mi? Ne yazık ki. Üzüldüğüm nokta bir imam tarafından engelleniyor olmamız. Görevi insanlara vaaz ve nasihat olan birinin köstek olması akla ziyan. Hiç yumuşama falan yok mu? 10 gündür bir arpa boyu yol alamadık desem yeridir. İpi un seriyor anlayacağım. Kimi münafıklar da arka çıkmaya başladığından beri burnu epey büyüdü. Aynı şeyleri tekrar ede ede dilimde tüy kalmadı. Bittiğinde başa gelen kaset gibi aynı şeyleri söylemekten gına geldi. Seni bezmiş görüyorum. Ümitsizliğe kapılmışsın sanki. Yanılıyor muyum? Turistik oteline yetiştik. Karşı kaldırımda yürüyoruz. Sağımızda tek katlı bahçeli, sarı renkli, çatılı resmi evler vardı. Bakımsızlıktan dış sıvalarının çoğu dökülmüştü. Burası dört yola nispeten sakindi. Cemal'in sorusuyla durdum, o da durdu. Ne oluyor dercesine yüzüme baktı. yüz hatlarından tedirginlik sezdim. Kendisine kırıldığımı düşünmüş olmalıydı. Belki gözlerindeki korku emareleri bundandı. Bir süre konuşmadan durduk. Bazen, özellikle de elim boş döndüğünde ümitsizlik her tarafımı kuşatıyor. Kendimi zifir karanlıkta denize düşmüş, yüzü bilinmeyen, tutunacak veya üzerine çıkılacak bir şey olmayan çaresiz gibi bir hissediyorum. Batıp batıp çıkıyorum işte. Her şeye rağmen çok şükür ki her defasında Rabbim imdadıma yetişiyor. Beni oradan çekip alıyor. Bazen de kolu kanadı kırılmış bir çare kuş gibi dolanıp duruyorum. Fakat Mevlam yalnız olmadığımı, benim durumumda başka kardeşlerin de olduğunu anımsatıyor. Beraber gittiğimiz kardeşlerin de benim gibi olduklarını hatırlayınca üzerimdeki kabus defolup gidiyor. Ses tonum Cemal'i etkilemişti. Müslümanlar ümitsiz olmaz der. Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümit keser? Bizler hasta. Bize düşen elimizden gelen imkanları sonuna kadar kullanmaktır. Kimse bize bu yolun güllük gülistanlık olacağını söylemedi. Mücadelenin toz pembe geçeceğini de vaat etmedi. O halde başımıza gelenlere, karşılaştığımız şeylere şaşmamalıyız. Saddak de. Lakin kafirlerin, facirlerin, fasıkların düşmanca tavırlarını anlamakta zorlanmam fakat Müslümanların sert olmalarını hafsalam almıyor, ağrıma gidiyor. Mücadele sadece kafirlerle, din düşmanlarıyla yapılmaz. Bazen dostlarınla da, arkadaşlarınla da, hatta dava kardeşlerinle de yapmak zorunda kalırsın. Mücadele sürecindeki imtihanlar, düşmanlardan gelen saldırılarla sınırlı değil. İşkencelerle, şehadetlerle, muhaceratlarla kısıtlanmamıştır. Dediğim gibi, Müslümanlarla da imtihan edilir davetçiler. Tarihte bunun örnekleri çok. Mücadelenin en zor taraflarından biri de budur zaten. Karşıdaki Müslüman olunca insanın eli kolu bağlanıyor. Cendereye alıyor insanı. Üzme tatlı canını. Azim ve kararlılıkla bu işin üzerine gidersek olur. Allah'ın izniyle başaramayacağımız iş yoktur. Dünya metaıyla gözleri körelmiş birkaç kişiye pabuç bırakacak değiliz. Allah var, gam yok. Kale mahallesi 3 yolda ulaşmamıza az kalmıştı. Sağımızda bulunan kahvehaneye ikimiz de gayri ihtiyari baktık. İçerisi tıklım tıklımdı. Duman altı olmuşlardı. Masaların çoğunda okey ıstakalları vardı. Okey oynuyorlardı. Allah bilir çoğu gündüz oruçluydu. Halbuki oruç yemek ve içmekten cüda olmak değildi sadece. Mideyi boş bırakmakla beraber nefsi de heva ve heveslerden azat etmek gerekiyordu. Allah alem çoğu sahura kadar zamanını katledecekti. İçimden bir ses içeri gir ve yüzlerini haykırır. De ki, ey gafiller, ey kendini bilmezler. Ramazan ayı ki Kur'an onda nazil olmuştur. O Kur'an ki insanlığın kurtuluş rehberidir. O rehber ki içinde Allah Celle Celaluhu'nun emir ve yasakları vardır. O emir ve yasaklarda oruç tutmak farzken kumar oynamak haramdır. Sizler bu ikisini de bu mübarek ayda nasıl bir araya getiriyorsunuz? Şu mekanda zamanı öldürmekle kalmayıp kalplerinizi de köreltiyorsunuz. Duymadınız mı ki Yüce Allah kalpler ancak Allah'ı zikrederek mutmain olur buyuruyor. Kalkın, kalkın ve camilere gidin. O kutsal mekanları zikirlerinizle şenlendirin. Sema dillerinizden dökülen ilahi lafızlarla bayram etsin. Şeytanlar zincirlendikleri yerlerde çatlayıp patlasınlar. Camilere mi? Boş versene sen. 10 gündür oturup bir çift laf edemedik. Camiye gelenlerle sohbet etmeyi bize çok görenlerle kahvehaneleri boşaltıp camileri mi alacağız? Pah! Adamın umurunda bile değil. Ali Mehmet kahvehane köşelerinde ömür tüketiyorlar. Veli Nuri sokaklarda aylak aylak dolaşıyorlar. Ona ne? Sahi senin gittiğin cami ne alemde? Güzel gidiyor çok şükür. Sohbetimizi yapıyoruz. Dinleyicilerin nasıl? Kalabalık var mı? 15-20 kişi kadar. İlk birkaç gece çok kalabalıktı, sonra peydir pey azaldılar. Neden acaba? Vallahi bilmiyorum. Tahminimce birileri dışarıdan müdahale ediyor. Anlayacağın din düşmanları boş durmuyorlar. Şeyh camisinde de sohbet yapılamıyormuş. Onlar da bizim gibi her gece git gel, meccezir gibi. Bu iki cami imamı ve onları kışkırtanlar başımızı çok ağrıtacağa benziyorlar. Allah sonumuzu hayretsin. Beterin beteri var. Allah daha da kötüsünden korusun. Amin. Yavaş, ağır adımlarla yürüyorduk. Alika camisinde sohbetler iyi gidiyormuş dedi Cemal. Kalabalık da varmış. Gerçi orada ilk günlerde çok kişi kalıyormuş ama bu son birkaç gündür azalma varmış. Doğrusu bu beni kuşkulandırıyor. İşkilleniyorum. Bakalım. Kısa zamanda kokusu çıkar. Şayet bu necislerin bu işte parmağı varsa, ki büyük olasılık da var, çok gadarca davranacaklar. Müslümanların kararlılığını, çalışma azmi ve şevkini görünce bunu kırmak ve sekteye uğratmak için ellerinden gelenin artlarına koymayacaklar. İnan Faruk kardeş, her geçen gün kuşatılıyoruz. Çalışmalar yayıldıkça düşmanlar da artıyor. Bunlar etrafımızda çember oluşturmak ve boğmak istiyorlar. Anlayacağın, bugün dünden daha çetin olduğu gibi yarın da bugünden daha zor olacağı benziyor. Yani diyorsun ki cepheler artıyor, öyle mi? Aynen öyle. Yaşıyorsun işte. Hepimiz aynı baskıları görmeye devam ediyoruz. Geçenlerde Abdülnasır'ı gördüm. Hepimiz aynı baskıları görmeye devam ediyoruz.
0: Adanmışlar. Yazar Ömer Saruhan. 28. bölümü dinlediniz.
2: Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi. Allah.

Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: Allah kime şu beş şeyi verirse mutlaka akabinde ona beş şeyi de bahşeder. Nimete şükretmesini sağlar, verdiği nimeti arttırır. Dua etmesini sağlar, duasını kabul eder. Günahlarının bağışlanması için niyazda bulunmasını sağlar, günahlarını affeder. Tam bir pişmanlık duygusu içinde kendisine dönmesini sağlar, pişmanlık ve tevbesini kabul eder. Allah için karşılıksız harcamasını sağlar, yaptığı harcamalarını kabul eder. Alimlerin çoğu şöyle demişlerdir: Allah Teala Hazreti Peygamber'i beş şeyle onurlandırmıştır. Bütün peygamberleri adlarıyla andığı halde ondan adıyla değil Resul diye bahsetmiştir. Hazreti Peygamber bir istekte bulunduğu zaman onun isteğine Allah bizzat kendisi karşılık vermiştir. Oysa diğer peygamberler için böyle yapmamıştır. O istemeden önce ona istediğini vermiştir. Günahını henüz meydana gelmeden affetmiş ve şöyle buyurmuştur: Allah seni affetsin. Fidye, sadaka ve geçimini sağlama meşgalesinden onu uzak tutmuştur. Halbuki bunları diğer peygamberlerin kendilerine bırakmıştır.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Hazreti Ebubekir şöyle demiştir: Üç şeyle elde edilmez. Zenginlik arzu etmekle, gençlik makyaj yapmakla, sağlık ilaç kullanmakla.

0: Binekli yürüyene, yürüyen durana, az olanlar çok olanlara, küçük büyüğe selam verir.
1: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı efem.

Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler Sigorta sunar.
4: Selamun aleyküm Emin abi.
3: Aleyküm selam Naif abi.
4: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
3: Olmaz olur mu?
4: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
3: Fiyatlar nasıl?
4: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
3: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
4: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
3: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540-234-2021.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543-870-8132 www.umutkervanı.org.tr.
6: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536-824-43-0. Feyza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası. Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feyza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536-940-1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538-402-2928, 0530-621-5751. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0412-233-0406, 0531-593-5821. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532-295-9331, 0552-487-82.
3: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
6: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mers Sitesi 6 Kayapınar.
3: Telefon 0412-236-36-0, 0543-158-3134.
6: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL. Cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
6: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
8: 0539 499 5086.
6: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
9: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder, evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
10: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
6: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı FM.
11: Çağrı FM Haber.
12: Bazı gelişmeler vardı. Arkadaşlarımdan öne çıkan başlıkları isteyeceğim. Ekranımıza geldi. ABD ateşkesi ihlal etti malumunuz. Hürmüz'de dediğimiz gibi gerilim artıyor kıymetli izleyenler. ABD'nin ateşkesi ihlal eden saldırıları üzerine İran'dan da misillemeler geldi. Bugün gün boyu yaşanan sıcak bir gündem vardı. O sıcak gelişmelerden biri de İran'ın bir petrol tankerine el koymasıydı. Detayları bülten içerisinde aktaracağız. Bir diğer başlığımız Gazze'den. Ne yazık ki Gazze, bildiğiniz gibi kıymetli izleyenler, soykırımcı Siyonistlerin saldırıları her gün devam ediyor. Bugün Gazze'de 3 polis daha şehit oldu. Toplam şehit sayısı ne yazık ki artıyor. Gazze'nin mazlumiyetine en sıcak tepkiyi malumunuz Sumut filosu veriyor. Sumut filosu yeniden harekete geçiyor. Türkiye'ye de uğrayacak. Ayrıntıları bültenimiz içerisinde aktaracağız. Bültenimiz başlıyor. İran'da Bender Abbas kenti yakınlarında ve Keşm adasında patlama sesleri duyuldu. Petrol gemisine yapılan saldırı üzerine İran ordusunun Hürmüz'den geçmeye çalışan 3 Amerikan destroyerine ateş açtığı ifade edildi. İran, ABD ateşkesi ihlal etti açıklaması yaptı.
13: ABD, ateşkes ihlalleriyle İran İslam Cumhuriyeti ile yapılacak bir anlaşma ihtimalini zora sokmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan Perşembe günlük askeri gerilim, İran'la ABD arasında son dönemin en tehlikeli çatışmalarından biri olarak kayda geçti. Tahran yönetimine göre gerilim, ABD güçlerinin Keşm Adası ve Minap'ta İran'a ait bir petrol tankerine hedef almasıyla başladı. Tasnim Haber Ajansı, ateşkesi ihlaline misilleme olarak Hürmüz Boğazı yakınındaki 3 ABD savaş gemisinin İran donanması tarafından hedef alındığını kaydetti. İran basını, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Keşm kentindeki iskeleye düşmanca bir eylemde bulunduğuna dair işaretler olduğunu da ifade etti. Bender, Abbas ve Keşm Adası üzerinde 2 drone'un düşürüldüğü kaydedildi. İran Silahlı Kuvvetlerine bağlı Hatemül Enbiya Karargahı ise ABD'yi ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Karargah açıklamasında ABD güçlerinin İran kıyı bölgelerine saldırı düzenlediği belirtilirken, buna karşılık İran güçlerinin Hürmüz'ün doğusunda ve Çabahar çevresinde bulunan Amerikan askeri unsurlarını hedef aldığı ifade edildi. Açıklamada, İran herhangi bir saldırıya en ufak bir tereddüt göstermeden güçlü bir şekilde karşılık verecektir denildi. ABD tarafından ise saldırılara meşru müdafaa kapsamında yanıt verdik, gerilimi tırmandırma niyetinde değiliz açıklaması geldi. Ateşkesin devam ettiğini söyleyen ABD Başkanı Trump ise anlaşmanın imzalanmasına yönelik yine amiyane tehditler savurdu.
12: İran, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine daha el koydu. Deniz komandoları petrol ihracatını aksatmaya çalışan Ocean Koyi adlı tankere el koydu. Brent petrol fiyatları ise cuma günü sabah saatlerinde varil başına 101 doları aştı.
13: Bölgesel suların en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, cuma günü bir kez daha askeri bir operasyona sahne oldu. İran, kuralları ihlal eden bir petrol tankerine daha el koydu. İran makamlarından yapılan ilk açıklamalara göre operasyon, Ocean Koi isimli geminin İran'ın stratejik petrol ihracatını hedef alan faaliyetlerde bulunmasıyla gerçekleştirildi. İran deniz komandolarının gemiye helikopter veya hızlı botlarla baskın düzenleyerek personeli etkisiz hale getirdiği ve geminin rotasını İran karasularına çevirdiği ifade edildi. Tankere el konulması olayının İran'ın ABD gemilerine yönelik misilleme operasyonlarının ardından gelmesi dikkat çekti. Hürmüz Boğazı'nda bir tankere el konulması haberi küresel enerji piyasalarında ve deniz taşımacılığı sektöründe endişeyle karşılandı. Bölgedeki güvenlik risklerinin artmasıyla birlikte petrol fiyatlarındaki oynaklık ve deniz sigorta maliyetlerindeki olası yükselişler yakından takip ediliyor.
12: Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nda yeni bir prosedür başlatıyor. Basra Körfezi Boğazlar İdaresi adıyla kurulan ofis, gemi geçişlerinden artık zorunlu belge isteyecek. Bu belge, gemi sahipleri, işletmeciler ve mürettebat hakkında bilgi verilmesi dahil 40'tan fazla maddeden oluşuyor.
13: Hürmüz Boğazı'nda yeni dönem başlıyor. İran, boğazdan geçişleri denetleyerek kontrolü sağlayacak. CNN'in bildirdiğine göre Tahran, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçmesi için gemiyle ilgili bilgileri içeren eksiksiz bir belge isteyecek. Habere göre söz konusu belgenin İran'ın yeni kurulan Basra Körfezi Boğazları İdaresi tarafından yayınlanan ve güvenli geçişi sağlamak için tüm gemiler tarafından doldurulması gereken bir başvuru formu olduğu belirtildi. CNN'e göre belge sadece gemiyle ilgili bilgileri değil, aynı zamanda sahiplerinin, işletmecilerinin ve mürettebat üyelerinin uyruklarını da içeren 40'tan fazla madde içeriyor. Beyanname ayrıca kargo hakkında da ayrıntılı bilgi gerektirecek. Doldurulmuş beyannamenin Basra Körfezi Boğazları İdaresi'ne e-posta yoluyla gönderilmesi öneriliyor. İran, Salı günü Hürmüz Boğazı'ndan geçen deniz trafiğini yönetmek için e-posta bildirimleri göndermeyi de içeren yeni bir mekanizmayı resmen başlattı.
12: ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'den Trump'a bir kötü haber daha geldi. CIA, İran'ın ciddi ekonomik zorluklarla karşılaşmadan ABD'nin deniz ablukasına en az 3-4 ay dayanabileceğine ilişkin raporunu Trump'a sundu. Raporda ayrıca İran'ın mevcut savaş kapasitesini büyük ölçüde koruduğu belirtildi.
13: ABD ve Siyonist işgal rejimiyle İran İslam Cumhuriyeti arasındaki gerilim üst perdeden devam ediyor. İran'la ABD arasında bir anlaşma yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru işareti devam ederken, Amerika Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'den Donald Trump'a kötü haber geldi. Hürmüz'de gerilim ve ABD ablukası devam ederken, CIA, Trump yönetimine İran'ın dayanma süresine ilişkin analizini sundu. Analizde Tahran yönetiminin ülkedeki ekonomik kriz derinleşmeden söz konusu ablukaya en az 3 ile 4 ay kadar daha dayanabileceği yazıldı. Öte yandan Tahran'ın ABD ve Siyonist işgal rejiminin bombardımanına rağmen önemli balistik füze yeteneklerini koruduğu tespitine yer verildi. İran'ın mobil fırlatma rampalarının yaklaşık %75'ini ve füze stoklarının yaklaşık %70'ini hala elinde bulundurduğu kaydedildi. Analizde ayrıca yeraltı depolama tesislerinin neredeyse tamamını kurtardığı ve hasar gören bazı füzeleri onarılabildiği belirtildi.
12: Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik ateşkes ihlali ve Tahran'ın karşılık vermesi petrol fiyatlarının sert yükselişine yol açtı. Piyasalarda dalgalanma sonucu Brent petrol 100 doların üstüne çıktı.
13: Siyonist işgal rejimi ve ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik başlattıkları savaş küresel krize neden olmuştu. Washington ve Tahran arasında yaşanan ateşkes sonrası küresel krizde yumuşama görülmüştü. Ancak ABD'nin İran'a yönelik ateşkes ihlalleri küresel krizin dalgalı olmasına yol açarken Washington yönetiminin Perşembe gününün İran petrol gemisine saldırısı yine piyasaları olumsuz etkiledi. Brent petrol vadeli işlemleri Perşembe günü gerçekleşen hareketli seansta %7,5'e varan bir artış gösterdi. Cuma günü Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte fiyatlarda hafif bir gevşeme yaşansa da küresel gösterge olan Brent petrol varil başına 101,12 dolardan işlem gördü. Söz konusu yükseliş küresel petrol ve doğalgaz arzının yaklaşık 5'te 1'inin geçtiği kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nda tarafların 7 Nisan'da ilan edilen ateşkese rağmen ABD'nin ateş açması sonucu gerçekleşti. Bununla birlikte Brent petrol fiyatları günlük üretimde tahmini 14,5 milyon varillik açık yaşanması nedeniyle savaş öncesine göre yaklaşık %40 oranında artış gösteriyor. Artan gerilim Asya borsalarını da olumsuz etkiledi.
12: Siyonist işgalciler Lübnan'da savaş suçu işlemeye devam ediyor. İşgal ordusu Lübnan'da biri sağlıkçı, biri sivil savunma görevlisi olmak üzere en az 9 kişiyi katletti.
13: Siyonist işgal rejimi Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da da savaş suçları işliyor. İşgal rejimine ait SİHA, Lübnan'ın güneyindeki Mejdelsen kasabasına saldırdı. Lübnan Kamu Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'ne göre bir ambulans ekibine düzenlenen hava saldırısında İslam Sağlık Derneği'nden bir sağlık görevlisi şehit oldu, bir diğeri ise yaralandı. SİHA'lı bir saldırıda Hasbaya bölgesine düzenlendi. İşgal ordusu, yolda seyreden bir araca yaptığı saldırıda bir sivil savunma görevlisini katletti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıyı uluslararası insani hukukun ihlali olarak kınadı ve uluslararası toplumu bu tür ihlalleri durdurmak ve uluslararası anlaşmaları korumak için harekete geçmeye çağırdı. Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı Acil Durum Operasyonu Merkezi, son saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgileri paylaştı. İşgal ordusunun yoğun saldırılarında ikisi Filistinli olmak üzere 7'den fazla Lübnanlı sivil şehit oldu. Lübnan hükümeti ile işgal rejimi arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren sözde ateşkesten bu yana Lübnan'da şehit sayısı 2727 ve yaralı sayısı ise 8438'e yükseldi.
12: Filistin haberleriyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik saldırıları sözde ateşkese rağmen sürerken Gazze'de 3 polis memuru daha şehit oldu. Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarda toplam şehit sayısının 72.628'e yükseldiğini açıkladı.
13: Gazze şeridinde ateşkes kağıt üzerinde. Garantör devletlerse sadece soykırım saldırılarını seyretmekten başka bir işe yaramıyor. İşgal rejimine ait bir Apache helikopteri Gazze'nin batısındaki Ensar bölgesinde bulunan güvenlik birimlerine ait takip odasına hedef aldı. Düşük irtifada yoğun uçuş gerçekleştiren helikopterin en az bir füze ateşlediği belirtildi. Saldırı sırasında bölgede yoğun insansız hava aracı hareketliliği yaşandığı kaydedildi. Şehitler ve yaralılar Şifa Tıp Kompleksi'ne kaldırılırken ağır yaralılardan birinin Filistin Kızılay'ına bağlı Sahra Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi. Gazze İçişleri Bakanlığı saldırıda 3 güvenlik görevlisinin şehit olduğunu, biri güvenlik mensubu olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Hamas ise ateşkesi ihlal eden saldırıya tepki göstererek bunun Filistin halkına karşı sürdürülen günlük katliam ve soykırım sahnelerinin devamı olduğunu belirtti. Hareket arabulucu ülkelere ve ilgili taraflara çağrı yaparak Siyonist işgal rejimine baskı uygulanmasını ve ateşkes yükümlülüklerine uyulmasını istedi. Öte yandan Gazze Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son Siyonist saldırılarda hastanelere 9 şehidin naaşı ulaştı. Aynı süreçte 39 yaralının da hastanelere getirildiği açıklandı. Bakanlık verilerine göre 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana Gazze'de 846 Filistinli şehit oldu. 2418 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri ayrıca enkaz altından 769 naaş çıkardı. Açıklamada 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarda toplam şehit sayısının 72.628'e, yaralı sayısının ise 172.520'ye yükseldiği ifade edildi.
12: Hamas liderlerinden Halil el-Hayye ve Halit Meşal, Siyonist rejimin saldırısında şehit olan Azzam el-Hayye için düzenlenen taziye programında dikkat çeken mesajlar verdi. İki isim de Gazze'deki fedakarlıkların ümmetin sorumluluğunu büyüttüğünü vurgularken direnişten geri adım atılmayacağını belirtti.
13: Hamas liderlerinden Halil el-Hayye'nin oğlu Azzam el-Hayye'nin şehit edilmesinin ardından düzenlenen taziye programında konuşan Hamas yöneticileri Gazze direnişine ilişkin güçlü mesajlar verdi. Halil el-Hayye, Siyonist rejimin suikastlar ve aileleri hedef alan saldırılar yoluyla direnişi teslim alma çabasının sonuç vermeyeceğini söyledi. Oğlunun şehadetini büyük bir şeref olarak niteleyen el-Hayye, daha önce 3 oğlunu daha şehit verdiğini hatırlattı. El-Hayye, işgalcilerin müzakerelerde baskı kurmak için saldırıları kullandığını belirterek, liderleri, çocuklarını ve ailelerini hedef almak direnişi durduramaz. Şehitlerin kanı, Filistin ve Kudüs'ün özgürlüğüne giden yolun yakıtıdır, dedi. Siyonist rejimin geçtiğimiz yıl Katar'daki müzakere heyetini de hedef aldığını söyleyen El-Hayye, saldırıların direnişin iradesini kıramayacağını ifade etti. Hamas'ın Gazze lideri, Filistin halkının yaşadığı büyük acılara rağmen direniş çizgisinin sürdüğünü belirterek, "Biz halkımızdanız, onların acısı bizim acımızdır. Zafer mutlaka gelecektir." ifadelerini kullandı. Programda konuşan Halit Meşal ise, Gazze'nin Aksa tufanı sürecinden bu yana insanlık tarihine direniş destanı yazdığını söyledi. Meşal, Gazze halkının verdiği büyük bedellerin ümmetin omuzlarındaki sorumluluğu artırdığını belirtti. Meşal ayrıca Halil el-Hayye'nin şehit çocukları Azzam, Hemmam, Hamza ve İzzettin el-Hayye'nin direniş çizgisinde yetişmiş örnek isimler olduğunu ifade ederek Gazze'nin her gün yeni kahramanlar yetiştirdiğini söyledi. Gazze'nin sadece Filistin için değil, tüm ümmet ve insanlık adına bedel ödediğini kaydeden meşal, direniş güçlerine, Kudüs'e, Batı Şeria'ya ve Filistinli esirlere destek verilmesi çağrısında bulundu.
12: Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi, Siyonist rejiminin Janet zindanındaki tecrit bölümlerinde Filistinli esirlere yönelik ihlalleri ağırlaştırdığını açıkladı. Açıklamada Filistinli esirlerin sistematik işkenceye tabi tutulduğu, çıplak aramalara maruz bırakıldığı, sağlık ihmali yaşandığı ve kötü muamele uygulandığı belirtildi.
13: Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi, işgal rejiminin Filistinli esirlere muamelesine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Açıklamada, özellikle tecrit bölümlerinde tutulan esirlerin ağır sağlık sorunları ve sistematik baskılar altında yaşam mücadelesi verdiği ifade edildi. Esirler arasında ciddi cilt hastalıklarının yayıldığı belirtilirken, düzenli sağlık hizmeti verilmediği ve tedavilerin bilinçli şekilde geciktirildiği kaydedildi. Açıklamaya göre esirler sürekli kaşıntı, iltihap ve enfeksiyon şikayetleri yaşarken yeterli ilaç ve tıbbi destek alamıyor. Ayrıca tutukluların kıyafet ve temel ihtiyaç malzemelerinden de mahrum bırakıldığı aktarıldı. Esirler Medya Ofisi, zindanlardaki baskınların da yoğunlaştığını bildirdi. İşgalcilerin koğuşlara sık sık baskın düzenlediği, bu baskınlarda esirlere çıplak arama yapıldığı ve saatler boyunca elleri bağlı şekilde yerde bekletildikleri ifade edildi. Bazı baskınlarda ses bombalarının kullanıldığı ve esirlere doğrudan fiziksel şiddet uygulandığı belirtildi. Filistinli esir kurumlarının verilerine göre, Siyonist rejimin zindanlarında tutulan Filistinli esir sayısı, Mayıs 2026 itibarıyla 9400'ü geçti. Bu sayı içerisinde 87 kadın esir ve yaklaşık 360 çocuk bulunuyor. Ayrıca yasa dışı savaşçı kategorisinde tutulanların sayısının 1283 olduğu belirtilirken, bu rakama Gazze'den alınıp işgal ordusuna ait askeri kamplarda tutulan çok sayıda Filistinlinin dahil olmadığı ifade edildi.
12: Gazze'de sağlık krizi her geçen gün daha da derinleşiyor kıymetli izleyenler. Gazze şeridinde oksijen merkezlerinin ana kaynağı konumundaki Nasır Hastanesi'nde oksijen istasyonlarının hizmet dışı kalması küvezdeki bebekler dahil tüm hastaların hayatını tehdit ediyor.
13: Siyonist saldırıların ve insani yardım girişlerinin engellendiği Gazze'de sağlık hizmetleri alarm veriyor. Zorunlu göçün getirdiği acıların içine doğan minik yürekler, nefes almak için ihtiyaç duyduğu oksijenden dahi mahrum kalma tehlikesi yaşıyor. Yaşama oksijen tüpüyle tutunan minik bedenler bu haktan bile mahrum bırakılıyor. İşgal rejimi saldırısı ve ablukası Gazze'de oksijen sıkıntısı çeken bebekleri yavaş ve sessiz bir ölüme mahkum ediyor. Nasır Hastanesi Pediatri Bölümü Müdürü Dr. Ahmet Ferra, yedek parça ve yakıt girişini engellemesi nedeniyle Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde iki oksijen istasyonundan birinin tamamen durduğunu, diğerinin ise durma noktasına geldiğini söyledi. Oksijen istasyonlarının kırmızı alarm verdiğini ve çok acı bir senaryonun gerçekleşmek üzere olduğu uyarısında bulunan Ferra, oksijenin temin edilememesi demek yatan onlarca hatta yüzlerce hasta için toplu infaz demektir diye konuştu. Nasır Hastanesi Teknik Bakım Birimi sorumlusu mühendis İsmail Ebu Nemr ise oksijen istasyonlarının sağlık merkezleri ve hastanelerdeki hastalara oksijen sağlayan ana ve tek kaynak olduğunu söyledi. Bugün çok büyük bir tıbbi felaketle karşı karşıyayız diyen Ebu Nemr, uluslararası topluma yardımcı olma çağrısında bulundu. Gazze'de sağlık sistemi, yakıt, ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliği ile insani yardım girişlerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle neredeyse tamamen felç olmuş durumda.
12: Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan küresel Sumut filosu Yunanistan'dan hareket ederek Marmaris'te uluslararası toplantı düzenleyecek. 12 Mayıs'ta yapılacak toplantıda misyonun yeni aşaması ve gelecek yardım planları kamuoyuna duyurulacak.
13: Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak amacıyla faaliyet yürüten küresel Sumut filosu, Yunanistan'dan hareket ederek Türkiye'ye geleceklerini duyurdu. Filonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, filonun Yunanistan'dan Türkiye'ye doğru yola çıkacağı belirtildi. Açıklamada, Marmaris'te düzenlenecek uluslararası toplantı kapsamında bekleyen gemilere 30'dan fazla teknenin katılacağı ifade edildi. Uluslararası toplantıda hareketin siyasi stratejisinin değerlendirileceği ve misyonun sonraki aşamalarının ele alınacağı kaydedildi. Filo'dan yapılan açıklamada 12 Mayıs'ta düzenlenecek basın toplantısında misyonun yeni aşamasının kamuoyuna duyurulacağı belirtildi. Ayrıca sivil toplum kuruluşları ve siyasi destekçilerle birlikte gelecekteki yardım misyonlarının korunmasına yönelik taahhütlerin açıklanacağı bildirildi. Açıklamada, işgal rejiminin uluslararası sularda gerçekleştirdiği korsanlık, alıkoyma ve Avrupa sularında işlenen ihlaller nedeniyle hukuki ve siyasi girişimlerin gündeme taşınacağı ifade edildi. Filo paylaşımında, daha önce işgalci rejimin kaçırdığı aktivistler için Saif ve Tiago'ya özgürlük çağrısı da yapıldı.
12: Hüdapar Milletvekili Serkan Ramanlı, mecliste düzenlediği basın toplantısında küresel Sumut filosuna yönelik saldırılara ilişkin konuştu. Sumut filosuna yönelik zorbalık apaçık bir korsanlıktır ifadelerini kullanan Ramanlı, uluslararası topluma ve İslam ülkelerine filoya destek çağrısında bulundu.
14: Herkesin derinden hissettiği...
13: Hüdapar Milletvekili Serkan Ramanlı, mecliste basın toplantısı düzenledi. Ramanlı'nın gündeminde küresel Sumut filosuna yönelik saldırılar vardı.
14: Karada ve havada sergilenen zorbalık bir kez daha uluslararası sularda yardım gemilerini hedef alarak apaçık bir korsanlık örneğine dönüştü. Filo yönetimi yaşanan tüm saldırılara ve engelleme girişimlerine rağmen yoluna kararlılıkla devam edeceğini duyurdu. Yeni katılımlarla gücünü arttıran bu sivil inisiyatifin Gazze'ye doğru ilerleme kararı, küresel vicdanın zulme karşı attığı tarihi bir tokattır.
13: İnsan hakları savunucularının vahşete sessiz kalmaması gerektiğini belirten Ramanlı, uluslararası topluma ve İslam ülkelerine çağrıda bulundu.
14: Sözde demokrasi ve insan hakları savunucuları bu vahşete sessiz kalarak bu suça ortak olmamalıdır. Gazze ablukasının kırılması hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur. İlgili devletleri ve uluslararası mekanizmaları sivil yardım koridorunun güvenliğini sağlamak adına askeri koruma dahil her türlü önlemi almaya ve bu insani koridoru korumaya davet ediyor. Sivil yardım koridorunun...
12: İç gündemle devam ediyoruz kıymetli izleyenler. Meclis Genel Kurulu'nda fahiş site aidatlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif kabul edildi. Düzenleme ile yöneticinin toplayacağı avans miktarına kat malikleri kurulunca onaylanma şartı getirilecek.
13: Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kat mülkiyeti kanununda yapılan değişiklikle yöneticilerin tek başına keyfi aidat belirlemesinin önüne geçiliyor. Buna göre işletme projesi ve toplanacak avans miktarı artık kat malikleri kurulu tarafından onaylanacak. Mevcut bir işletme projesi yoksa yönetici en geç 3 ay içinde geçici bir proje hazırlayacak. Bu projede öngörülen artış oranı bir önceki yılın yeniden değerleme oranını geçemeyecek. Geçici projeler, kat maliklerine imza karşılığı veya taahhütlü mektupla bildirilecek ve 3 ay içinde genel kurulda karara bağlanacak. Kanunun yönetim planı ve değiştirilmesi başlıklı maddesinde yapılan değişikliğe göre, yönetim planının değiştirilebilmesi için toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin tam sayısının 3'te 2'sinin oyu şart olacak. Geçici yönetimle ilgili yönetim planı hükümleri, toplu yapı alanındaki bağımsız bölüm maliklerinin 3'te 2'sinin oylarıyla değiştirilebilecek. Yönetim planlarının bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmayacak. Kabul edilen kanuna göre Sermaye Piyasası Kurulu'yla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile ilgili değişiklik yapılıyor. Taşınmaz değerleme verileri TAPU ve Kadastro'ya elektronik ortamda aktarılacak. TOKİ tarafından 31 Aralık 2027 tarihine kadar gerçekleştirilecek sosyal konut projeleri ve bu projelerle bağlantılı yapım işleri damga vergisinden muaf tutulacak. Bu muafiyet hem ihale kararlarını hem de imzalanan sözleşmeleri kapsayacak. Cumhurbaşkanı bu süreyi 3 yıl daha uzatabilecek. Zemin ve temel etüt kuruluşu ortaklarından en az biri inşaat mühendisi olacak. Mikser etiketiyle kare kodlu irsaliyesi uyuşmayan beton üreticisine 250 bin lira ve çevre danışmanlık firmalarından hizmet almayanlara da 209 bin lira ceza kesilecek.
12: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 29'u gözaltına alınırken bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.
13: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeni bir yolsuzluk operasyonu daha. Geçtiğimiz yıl yapılan operasyonda Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun gibi isimler yolsuzluktan tutuklanmıştı. Ekrem İmamoğlu, suç örgütüne yönelik dava devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun elebaşılığında kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak soruşturmalar yapıldığı belirtildi. Örgütün Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik olarak operasyon gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 29'unun yakalandığı kaydedildi. Açıklamada şüphelilerden birinin ise yurt dışında bulunması nedeniyle yakalama çalışmalarına devam edildiği aktarıldı.
12: İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir bakım evinde yaşlılara şiddet uygulandığı iddiası tepki çekti. Ortaya çıkan görüntülerin ardından 4 kişi gözaltına alınırken çevre esnafı da daha önce sık sık polis ekiplerinin bakım evine geldiğini ve içeriden çığlık sesleri duyduklarını söyledi. Bakım evine ait 3 yıl öncesine ait görüntülerse yürek burktu.

0: Çığlık atıyorlardı. Ama iddiaları hep biliyoruz yani. Kitle doldu.
1: Kurumun yanında iş yeri bulunan esnaf, daha önce de benzer olaylardan şüphelendiklerini ifade etti.
2: Acıyla inlemeleri, sesleri geliyordu yani. Ortada bir şey olduğu vardı yani.
3: Abi sen yaşıyorsun.
2: Ne bileyim, bir kalara karşı bir işkence ya da zulüm varmış gibi böyle bir hava vardı zaten de. Bu olayın basına yansıması da herhalde son bulur bu şeyden sonra, bu hadiseden sonra. İşkence yapıyorlar yani, din çözdüğüne bence ittiriyor, vuruyor, kalkıyor yani, ne bileyim yani, bu gibi şeyler yani.
1: İddialara göre kurumda benzer olayların daha önce de yaşandığı öne sürüldü. Aynı bakım merkezinde yaklaşık 3 yıl önce çekildiği iddia edilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kurumda kalan yaşlı vatandaşların içler acısı hali yürek buruktu. Odaların, ortalığa bırakılmış yemek kaplarının ve hastaların yattığı yatakların kirli olduğu, hastalarınsa bu yataklarda yattıkları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yetkililerin hem şiddet iddialarını hem de kurumun çalışma koşullarını ayrıntılı şekilde incelediği bildirildi. Kamuoyu ise yaşlılara yönelik kötü muamelenin sorumlularının cezalandırılmasını istiyor.
4: Başıboş köpek saldırıları Türkiye'de çözülemeyen bir sorun olarak devam ediyor sayın seyirciler. Son dönemde artan köpek saldırılarına Güvenli Sokaklar Derneği Batman İl Temsilcisi Yasin Emrak'tan tepki geldi. Yetkililerin ihmallerden sorumlu tutulması gerektiğinin altını çizen Emrak, başıboş köpek sorununun hem halk sağlığını hem de çocukların güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.
1: Son dönemlerde Türkiye'nin farklı illerinde yaşanan başıboş köpek saldırıları, sokak güvenliği ve kamu sorumluluğu tartışmalarını yeniden gündemin en sıcak başlıkları arasına taşıdı. Güvenli Sokaklar Derneği Batman İl Temsilcisi Yasin Emrak, başıboş köpek saldırılarına ilişkin İlka muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Emrak, Van'da bir çocuğun hayatını kaybettiği saldırıyı hatırlatarak, başıboş köpeklerin toplatılması gerektiğini belirtti.
5: Ülkemizde tekrar köpek saldırıları gündeme düştü maalesef. En son Van'daki olay kamuoyunda geniş bir yankı uyandırdı. Van'da iki tane çocuk köpek saldırısına uğradı. Bir tanesi maalesef hayatını kaybetti. Amcasının ifadesine göre boğazı ve ellerine kadar, parmaklarına kadar köpekler parçalamış, yemişler. Onun dışında Ümraniye'de, Denizli'de, Muş'ta, Kocaeli'nde yine köpek saldırıları gerçekleşti.
1: Konuya ilişkin eğitim politikalarına da değinen Emrak, çocuklara yabani hayvanlarla ilgili doğru yaklaşımın öğretilmesi gerektiğini belirtti.
5: Bu konuda aslında en büyük görev milli eğitime düşüyor. Milli eğitim maalesef son zamanlarda müfredata hayvan beslemeyi iyilik gibi göstermeye başlamıştı. Bunun uzmanlar tarafından ne gibi sonuçlara ulaşacağı müfredata eklenmeli. Özellikle çocuklara yabani hayvanları beslememeleri öğretilmeli. Yabani hayvanları besleyen ülkelerde bunun nasıl sonuçlar ortaya çıkardığı özellikle uzun vadede yaşanarak öğrenilmiş bir gerçektir. Bu konuyu uzmanlar tarafından müfredata alınarak öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Emrak, yetkililerin ihmallerinin karşılıksız kalmaması gerektiğini söyledi.
5: Yetkililer görevlerini yerine getirmediği zaman, ihmal ettiği zaman bundan sorumlu tutulmalı. Hani bir çocuk saldırıya uğruyorsa bunun bedelini oradaki mülki idare ödemeli. Belediye bunu ödemeli. Hani belediye başkanı ödemeli. Niye görevini yapmıyor? Veya vali niye görevini yapmayanları denetlemiyor? Bunun bir karşılığı olmalı. Yani bir inşaat mühendisi ya da bir doktor görevini ihmal ettiği zaman, aksattığı zaman nasıl cezalandırılıyorsa bir belediye başkanı, bir vali de aynı şekilde cezalandırılmalı. Yani hiçbir şey görevi ihmal için bir gerekçe olamaz.
4: Sırada farklı illerde meydana gelen olaylardan derlediğimiz haber turu var.
1: Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir ağılın çatısı çöktü. Çökme sırasında ağıldaki 13 küçükbaş hayvan telef oldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken ağılda inceleme yaptı. Çökme nedeniyle ağılda maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bu görüntüler de İzmir'in

0: Ali Ağa ilçesinden, Purda Limanı'ndan yük aldığı tahmin edilen kamyonun kasasına istiflenen metal parçalarının dışarı sarkmasına aldırış etmeden trafikte ilerlediği görüldü. Kasadan sol tarafa doğru metrelerce taşan ve yolu kapatacak şekilde sarkan bir metal çubuk, hem yan şeritten geçen araçlar hem de karşı yönden gelen trafik için büyük risk oluşturdu. O anları saniye saniye kaydeden bir sürücü duruma tepki gösterdi. İstanbul'da seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde ilerleyen metrobüsün sürücüsü, Acıbadem durağında motor bölümünden duman yükseldiğini fark edince aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Yangın nedeniyle aksayan seferler, metrobüsün kaldırılmasının ardından normale döndü. Osmaniye'de teneffüs sırasında bir ilkokul öğrencisinin nefes borusuna mısır parçası kaçtı. Olay, Osmaniye merkezde bulunan 7 Ocak İlkokulu'nda meydana geldi. Durumu fark eden nöbetçi sınıf öğretmeni Ayşe Dinç, hızla öğrencinin yanına koştu. Öğrencinin nefes almakta zorlandığını ve soluk borusuna yiyecek kaçtığını anlayan öğretmen Ayşe Dinç, vakit kaybetmeden Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan müdahale sonrası öğrencinin nefes borusundaki yiyecek çıkarılırken, öğrenci yeniden nefes almaya başladı.
1: Şırnak'ta hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrenciler icazet aldı. Cizre İlçe Müftülüğü'ne bağlı kurslarda eğitimlerini başarıyla tamamlayan 335 öğrenci için merasim düzenlendi.
0: Şırnak'ta 335 öğrenci hafız oldu. Cizre Müftülüğü'ne bağlı El Cezeri Yatılı Kur'an Kursları bünyesinde hafızlıklarını tamamlayan 335 öğrenci için merasim düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde hafızlara icazet diplomaları ve hediyeleri Şırnak Valisi Birol Ekici, Diyanet İşleri Başkanlığı Genel Müdürlüğü, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sadide Akbulut, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve diğer protokol üyeleri tarafından törenle verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sadide Akbulut, icazet töreninde bir konuşma gerçekleştirdi.
2: Şırnak için hakikaten coşku duyacağı, övünç duyacağı, onur hissedeceği bir güne şahitlik ediyoruz. Onun için bugüne ben de şahitlik etmek istedim. Kıyamet gününde huzura çağrıldığımızda her sözümüz, her söylemimiz, her saatimiz ve her an mekanımız sorulacak ya bize, kare kare göz önünden getirilecek ya, o gün bu hafızlarla birlikte olmanın sevincini ve onurunu biz de Rabbimize arz edeceğiz.
0: Şırnak Valisi Birol Ekici de hafızlık icazetinde olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.
3: Bizler Hazreti Nuh'un mekanlarında yaşıyoruz. 70'ten fazla Cezeri ismini kullanan alimimiz var bizim. Biz bu topraklarda yeni Cezerileri, yeni ilim adamlarını sizlerle yetiştireceğiz. Artık bizim hafız kaymakama, hafız memura ihtiyacımız var. Yoksa yaptığımız işlerin ruhu bir miktar eksik kalabiliyor.
0: Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar'la Şırnak İl Müftüsü Arif Yeşiloğlu da birer konuşma gerçekleştirdi. Yapılan konuşmaların ardından Reisül Kurra, Hafız Mustafa Demirkan, genç hafızların Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra dua etti. Okunan ilahi ve kasidelerden sonra Kur'an kurslarından mezun olan kursiyerlere diplomaları ve hediyeleri takdim edildi.
1: Dünya gündemiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Malumunuz yeni bir virüsümüz var artık, hantavirüs. Sağlık Bakanlığı'ndan hem de Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi. Hantavirüsün enfekte kişiler için tehlikeli olduğunu ancak genel nüfus açısından riskin kesinlikle düşük seviyede bulunduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı da Türkiye'de şu ana kadar doğrulanmış herhangi bir pozitif vaka bulunmadığını duyurdu.
0: Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christian Lindmeier, hantavirüsle ilgili kamuoyunda oluşan endişelere dair açıklamalarda bulundu. Lindmayer, virüsün COVID-19 gibi hızlı yayılmadığını ve genel nüfus için riskin düşük olduğunu söyledi. Açıklama, Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden MV Hondus isimli gemide bazı yolcularda hantavirüs tespit edilmesinin ardından geldi. Lindmayer, temas takibi çalışmalarının etkili şekilde sürdürüldüğünü vurguladı. Hantavirüsün sadece enfekte kişiler için ciddi risk oluşturduğunu belirten Lindmayer, genel toplum açısından büyük bir tehdit bulunmadığını ifade etti. Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerin dışkı, idrar ve salyasıyla bulaştığı biliniyor. Virüs, bu maddelerin karıştığı havanın solunmasıyla insanlara geçebiliyor. Uzmanlar hastalığın ateş, halsizlik ve kas ağrısı gibi belirtilerle başladığını belirtiyor. İlerleyen vakalarda solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve iç kanama gibi ciddi tablolar ortaya çıkabiliyor. Türkiye Sağlık Bakanlığı da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakanlık, Türkiye'de şu ana kadar doğrulanmış herhangi bir pozitif vakanın tespit edilmediğini duyurdu. Açıklamada vatandaşların yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan bilgilendirmeleri dikkate alması istendi. Bakanlık, bulaşıcı hastalıklara karşı tarama ve takip çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini bildirdi.
1: Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde seçim sonrası çıkan olaylarda Müslümanlara yönelik saldırılar gündem oldu. Evler, dükkanlar ve ibadethaneler hedef alınırken çatışmalarda 3 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi de tutuklandı.
0: Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde seçim sonrası yaşanan şiddet olaylarında Müslümanlara yönelik saldırılar ön plana çıktı. Yerel kaynaklar, Müslümanlara ait evlerin, dükkanların ve ibadethanelerin sistematik şekilde hedef alındığını bildirdi. Başbakan Narendra Modi liderliğindeki BJP'nin Batı Bengal seçimlerini kazanmasının ardından eyalet genelinde gerginlik tırmandı. BJP adayı Suvendu Adhikari'nin Mamata Banerjee'yi mağlup etmesi sonrası şiddet olayları başladı. Müslüman mahallelerinde çok sayıda ev ve iş yerinin tahrip edildiği, bazı ibadethanelerin de saldırılarda zarar gördüğü aktarıldı. Bölgede yaşayanların güvenlik endişesi nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi. Şiddet olaylarında 3 kişi hayatını kaybettiği bildirildi. Olaylar sonrası güvenlik güçleri eyalet genelinde geniş çaplı operasyon başlattı. Şiddet olaylarıyla ilgili 200'den fazla ceza davası açıldığını duyuran yetkililer, 433 kişinin tutuklandığını ve 1100 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
1: Sudan'la devam ediyoruz sayın seyirciler. Sudan'da ordu ile hızlı destek kuvvetleri arasındaki savaş ülke geneline yayılırken ordunun kesin zafer söylemleri sahadaki çıkmazı değiştirmiyor ve ülkeyi giderek parçalanma riskine sürüklüyor. Analistlere göre savaşı dış güçler besliyor. Bu durum Sudan'da fiili bir bölünme riskini de beraberinde getiriyor.
0: Sudan'da orduyla hızlı destek kuvvetleri arasında 15 Nisan 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar 4. yılına girerken ülkeyi giderek daha kırılgan bir yapıya sürüklüyor. Başkent Hartum'dan başlayarak ülkenin birçok bölgesine yayılan savaş, on binlerce can kaybına ve milyonlarca insanın yerinden edilmesine yol açtı. Sahadaki gelişmeler tarafların farklı zafer anlatılarını sürdürmesine rağmen çatışmanın net bir üstünlükle sonuçlanmadığını gösteriyor. Ordu kanadı kesin zafer ve kontrolün geri alınması söylemini öne çıkarırken, hızlı destek kuvvetleri geniş alanlarda etkili olduklarını ve bazı stratejik bölgeleri kontrol ettiklerini savunuyor. Çatışmalar özellikle Kordofan ve Mavi Nil bölgelerinde yoğunlaşırken, sivillerin yaşadığı bölgelerdeki yıkım ve insani kriz giderek derinleşiyor. Uluslararası kuruluşlar insani durumun kritik seviyeye ulaştığı uyarısında bulunuyor. Analistler ise dış desteklerin çatışmayı beslediğine ve savaşın uzamasına neden olduğuna dikkat çekiyor. Bu durumun siyasi çözüm ihtimalini zayıflattığı ve ülkeyi uzun süreli bir istikrarsızlık sürecine soktuğu değerlendiriliyor. Uzmanlara göre Sudan 3 temel senaryo arasında sıkışmış durumda. Uzun sürecek bir yıpratma savaşı, bölgesel kontrol alanlarına ayrılmış bir fiili bölünme ya da çatışmanın komşu ülkelere yayılma riski. Her 3 senaryoda ülkenin geleceği açısından ciddi belirsizlikler barındırıyor.
1: Afganistan'dan bir çağrı var sayın seyirciler. Zebiullah Mücahit'ten. Afganistan'ı tanıma konusuna değinen Afganistan İslam Emirliği Sözcüsü Zebiullah Mücahit, ülkeleri, büyük güçleri dikkate almadan bağımsız hareket etmeye ve Kabil yönetimiyle iyi ilişkiler kurmaya çağırdı. Mücahit, ayrıca bazı ülke istihbaratlarının İslam Emirliği hakkında dünya ülkelerine asılsız propagandalar aktardığını belirtti.
0: Afganistan'da İslam Emirliği yönetiminin iktidara gelmesinin üzerinden 4 yılı aşkın süre geçmesine rağmen şimdiye kadar yalnızca Rusya Afganistan İslam Emirliği yönetimini resmen tanıdı. Diğer ülkelerin henüz Afganistan'la resmi ilişki kurmaya hazır olmadığını belirten İslam Emirliği sözcüsü Zebihullah Mücahit, ülkelerin büyük güçlerin baskısını dikkate almadan Afganistan'la ilişkilerini bağımsız şekilde geliştirmesi gerektiğini belirtti. Diğer ülkelerin Afganistan'ı tanıma konusuna değinen Mücahit, ülkelerin de hesaplamalarında ve kararlarında bağımsız olmalarını, Afganistan'la iyi ilişkiler kurmaya karar vermelerini istiyoruz dedi. Mücahit, bazı ülkelerin istihbarat kurumlarının Afganistan'ın güvenliği konusunda bölge ülkeleri ve dünyaya yanlış bilgiler aktardığını ifade etti. Herhangi bir ülkenin adını vermeyen Mücahit, söz konusu bilgilerin kendilerinin yeniden yönetime gelmesinden önceki döneme ait olduğuna vurgu yaptı. İslam Emirliği temsilcilerinin bölgesel ve uluslararası toplantılara katılmasının önemine değinen Mücahit, bu tür temasların güvenlik konusundaki endişelere yanıt verilmesine ve asılsız propagandaların reddedilmesine katkı sağladığını söyledi. İslam Emirliği yönetimi son dönemde Orta Asya, Rusya, Çin ve bazı bölge ülkeleriyle diplomatik temaslarını artırmaya çalışırken, Batılı ülkelerse kadın hakları, kapsayıcı yönetim ve güvenlik konuları gibi bahanelerle resmi tanımadan kaçınıyor.
1: Sırada farklı ülkelerde meydana gelen olaylardan derlediğimiz dünya turu var.
0: Meksika'nın Los Mochis kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken yangın saatler sonra kontrol altına alınabildi. İlk belirlemelere göre yangında en az 5 kişinin öldüğü, 12 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Yetkililer olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve kendi imkanlarıyla hastaneye giden kişilerin de bulunduğunu belirterek ölü ve yaralı sayısının artabileceğine işaret etti. Yangın sırasında yaşanan panik anları ise kameralara yansıdı. Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde bulunan Dukono Yanardağı'nda 20 dağcının yasağa rağmen bölgede bulunduğu sırada patlama yaşandı. Yanardağ 10 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürttü. Kuzey Halmahera polis şefi Erlison Pasaribu yaptığı açıklamada patlama nedeniyle ikisi Singapurlu olmak üzere 3 dağcının hayatını kaybettiğini ifade etti. Pasaribu, 7 dağcının kendi imkanlarıyla güvenli şekilde dağdan indiğini, 10 dağcınınsa ekipler tarafından sağ olarak bulunduğunu belirtti. Pasaribu, 9'u yabancı uyruklu olmak üzere 20 kişilik dağcı grubunun tırmanma yasağına rağmen dağa çıktığını vurguladı. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur ve Selangor eyaletine bağlı Petaling Jaya şehrinde etkili olan şiddetli yağış, seli beraberinde getirdi. Cadde ve sokaklar göle döndü. Çok sayıda araç sel suyunda mahsur kaldı. Selde can kaybı yaşanmazken Malezya Meteoroloji Servisi şiddetli yağışın süreceği yönünde uyarıda bulundu. ABD'de uçuş güvenliği yeniden tartışma konusu oldu. New Jersey eyaletinde uluslararası havalimanına iniş yapan yolcu uçağının iniş takımı havaalanı yakınındaki yolda seyir halinde olan tıra çarptı. Kazada tır şoförü hafif şekilde yaralandı. Yapılan açıklamada olayla ilgili kapsamlı bir uçuş güvenliği soruşturması yürütüleceği ve bu süreç kapsamında mürettebatın görevden alındığı belirtildi.
1: Kıymetli Rehber TV izleyenleri, ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Günün çizgisiyle kapatıyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm.
4: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
5: Çağrı efendim.
4: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
5: Çağrı efendim.
4: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
5: Çağrı FM.
4: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
5: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji yanı Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 çift 050 0507 852 9234.
3: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
5: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
2: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 93 72.
3: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 31 34.
1: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Çağrı FM.
8: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati başlıyor.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

Rahmetten damlalar, Kur'an-ı Kerim'den dualar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, size dünyevi istek ve arzulardan daha hayırlısını bildireyim mi? Allah'a karşı sorumluluk bilinci duyanlar için, Rablerinin katında içinde sürekli kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın güzel bir kabulü vardır. O Allah ki bütün insanları çok iyi görmektedir. Bu sorumluluk bilincinde olanlar derler ki, ey Rabbimiz, bizler iman ettik, bizi affet, günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru. O muttakiler, sabredenler, doğru sözlü olanlar ve Rablerine yürekten bağlı kalanlar ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir. Allah, kendinden başka ilah olmadığına kendisi şahitlik etti. Melekler de, hak ve adaletten ayrılmayan ilim sahipleri de bu gerçeğe şahitlik ettiler ki, Allah'tan başka ilah yoktur ve O azizdir, yani mutlak güç sahibidir. Hakimdir, yani hükmedenlerin en hikmetlisidir. Şüphesiz Allah katında hak din İslam'dır. Daha önceleri kendilerine vahiy gelenler, kıskançlıklarından dolayı ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidir ki, Allah hesabı pek çabuk görendir.

Namlunun hışmına tutsak olmuştu gözler. Göklerde esaretin hüznü vardı. Utancın gözyaşları gibiydi yağmur. Yorgun tarih, kanlara bulanmış tertemiz bedenleri sayarken, burak bir çöl rüzgarının senfonisinde. Çaresizliğin feryatlarını duyar gibiydi. Oysa suskunluk, gözyaşlarıyla kutsanmış mazlum öfkesinin fırtınalarını gizliyordu. Elveda, elveda hüzün, şerefli bir direniştir ufukta gülen. Kaybol, kaybol ihanetin kancık iklimi. Şimdi özlem, en delişmen çığlığıyla hücum ediyor gözlerimize. Ve bir yürek, büyüdükçe büyüyor, gözleri kamaşıyor Moskov'un. Ağıtlar yükselirken emperyalist medyadan, dağların bağrında ay avına çıkıyor güzellik savaşçıları. Ey Şamil, Kafkasya'nın korkusuz arslanı, yiğit imam, senin özgürlük çağrına lebbeyk dedi dört bir yanda yiğitler, lebbeyk dedi bir cevher. Kavga yürek ister ey cevher, sevda ister delicesine, iman ister. Ey cevher, özgürlüğe adanmış güzel mücahit, bil ki senin de sanınla büyüyecek çocuklar. Şehadetin direniş tohumları serpecek dört bir yanına dünyanın. Bil ki toprak bir coşkun cezbenin gülümseyişinde sana selam duruyor. Selam olsun, selam olsun sana ve tüm şehitlere.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı namazlarda cemaate katılmayan kimseleri fark edince yerime namaz kıldıracak bir kişiyi tayin ederek gidip cemaatten özürsüz olarak geri kalan kimselerin evlerini yakmayı düşündüm buyurdular.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

mi senden nefret ediyor şu insanlar? Onun için mi senden kaçıyorlar? Ey peygamberim, sen bu insanlardan ne istedin? Şu tebliğine karşılık, şu risalet görevini insanlara icra etmene karşılık, benim gönderdiğim ayetleri çevrene, duyurmana, tebliğ etmene karşılık, sen bu insanlardan ne istedin? Bal baklava yedirmelerini mi istedin? Develerine bindirmelerini mi istedin? Arabalarına bindirmelerini mi istedin? Evlerinde sana yedirmelerini mi istedin? Ey peygamberim, yoksa sen gelince ayağa kalkmalarını, bir saygı duruşunda durmalarını mı istedin? Yoksa onlardan bir teşekkür mü istedin? Ey peygamberim, sen ne istedin ki? Para pul mu istedin? Ceplerine mi göz diktin? Kasalarına, keselerine mi el attın ki? Hangi ağır yükü yükledin ki? Hangi ağır vergiyi yükledin ki? O yükün, o verginin altında bunaldılar da senden nefret ediyorlar, senden kaçıyorlar. Ey peygamberim, sen ne yaptın? Hiçbir şey istemedi. Bugüne gelelim. Peki bugün biz niye kaçıyoruz peygamberden? Biz akıl bali olduğumuz günden beri hadis kitaplarının arasında sevgili peygamberimiz acaba bir kerecik de benim hatırımı sormaya gelecekler mi? Şu televizyona yöneldikleri kadar, şu basınla ilgilendikleri kadar, şu hayat problemlerini çevrelerindeki insanlara sordukları, danıştıkları kadar, ya acaba bir kerecik de bana danışmaya gelecekler mi diye Buhari'nin, Müslim'in, Ebu Davud'un, Tirmiz'in arasında sevgili peygamberimiz gözleri yaşlı bir biçimde bizi beklerken biz niye gitmiyoruz? Yoksa cebimize el atacak korkusuyla mı? Yoksa kasamıza, kesemize göz dikecek endişesiyle mi? Yoksa sırtımıza binecek korkusuyla mı? Halbuki şu anda sırtımıza binenlerin önünde ceket ilikliyoruz. Bize ağır ağır vergiler yükleyenlerin önünde saygı duruşunda bulunuyoruz. E peki peygamber bunların hiçbirisini bizden istemiyor. Ne vergi istiyor, ne para, ne pul, ne cebimize el atıyor, ne dükkanımıza, tezgahımıza göz dikiyor. Peki niye kaçıyoruz, niye gitmiyoruz peygambere? Niye okumuyoruz hadis kitaplarını?

0: ansızın ölüm gibi sarma şu bedenimi. Yazık olmasın bana, delmesin mermi beni. Kafire tattırmadan en aşağılık zilleti. Kutludur o gün bana, bulunca şehadeti. Bulunca şehadeti.
1: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati sona erdi.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
3: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
4: Çağrı FM.
3: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
4: Çağrı FM.
3: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
4: Çağrı FM.
3: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
4: Çağrı FM. Çağrı. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler Sigorta sunar.
2: Selamun aleyküm Emin abi.
1: Aleyküm selam Naif abi.
2: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
1: Olmaz olur mu? Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
2: Fiyatlar nasıl?
1: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
2: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
1: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
3: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540-234-2021.
4: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
4: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 400 8782.
6: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0 0533 613 3134.
7: Allahu ekber, Allahu ekber.
8: Diyarbakır ilimiz için yatsı namazı vakti.
9: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
10: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
4: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası.
10: Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 8782.
0: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
11: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
12: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
13: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
10: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Çağrı FM. İslam tarihi. İslam tarihi. Tarih kapanmayan bir kapı, bitmeyen bir kitap, sonlanmayan bir hayat. İnsanlık var oldukça yazılacak olan bir senaryo. Geçmişten bir ibret, geleceğe yön veren birikimler. Bu birikimleri kimi zaman canlarıyla, kimi zaman adlarıyla, kimi zaman yaptıklarıyla oluşturan kişiler oldu. örnek şahsiyetler, müstesna şaheserler, eşsiz yapı ve yapıtları günümüze ulaştıran tarihi ve bizleri asıl ilgilendiren yönüyle İslam tarihini, doğuşunu, gelişimini, günümüze nasıl ulaştığını, hangi zorlu sınavlardan geçtiğini, bir ayna gibi yansımalarını sizlere aktarmayı hedefliyoruz.
14: Eşref Selçuk Hoca'nın sunumuyla İslam Tarihi her cuma saat 21'de Radyonuz Çağrı FM'de.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ya ilahena Rabbimiz sensin. Çünkü biz abdiz. Nefsimizin terbiyesinden aciziz. Demek bizi terbiye eden sensin. Hem sensin Halık, çünkü biz mahlukuz, yapılıyoruz. Hem Rezzak sensin, çünkü biz rızka muhtacız. Elimiz yetişmiyor. Demek bizi yapan ve rızkımızı veren sensin. Hem sensin Malik, çünkü biz memlüküz, bizden başkası bizde tasarruf ediyor. Demek Malikimiz sensin. Hem sen azizsin, izzet ve azamet sahibisin. Biz zilletimize bakıyoruz. Üstümüzde bir izzet cilveleri var. Demek senin izzetinin aynasıyız. Hem sensin ganiyi mutlak, çünkü biz fakiriz. Fakrımızın eline yetişmediği bir gına veriliyor. Demek gani sensin, veren sensin. Hem sen hayi bakisin, çünkü biz ölüyoruz. Ölmemizde ve dirilmemizde bir daimi hayat verici cilvesini görüyoruz. Hem sen bakisin, çünkü biz fena ve zevalimizde senin devam ve bekanı görüyoruz. Hem cevap veren, atiye veren sensin. Çünkü biz umum mevcudat, kali ve hali dillerimizle daimi bağırıp istiyoruz. Niyaz edip yalvarıyoruz. Arzularımız yerlerine geliyor, maksutlarımız veriliyor. Demek bize cevap veren sensin ve hakeza. Yüce Allah tarafından peygamber aracılığıyla insanlara bildirilen ve hiçbir değişikliğe uğramadan asliyetini koruyan dine hak din denir. Günümüzde bu özelliği taşıyan tek din İslam'dır. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği İslam dinine ters düşen her din merduttur, yani reddedilmiştir. İslam'dan önce gelen Yahudi ve Hristiyanlık gibi dinler muharref dinlerdir, yani tahrif edilmiş, bozulmuş dinlerdir. Bu dinlerin tahrif edildiği Kur'an-ı Kerim'de anlatılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerin kitaplarını değiştirdikleri hakkında Yahudilerden bir kısmı Allah'ın kitabındaki kelimeleri esas manasından saptırlar. Nisa suresi 46. ayette buyurulmakta. Hristiyanlar için ise biz Hristiyanız diyenlerden de kesin sözlerini almıştık, ama onlar da kendilerine zikredilen, verilen öğütlerin veya kitabın önemli bir bölümünü unuttular. Maide suresi 14. ayette buyurulmaktadır. Buna mukabil İslam dinin kutsal kitabının asla değişmediği, değiştiremeyeceği muhafazasının, korunmasının bizzat Yüce Allah tarafından teminat altına alındığı, Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyacak, muhafaza edecek olan da biziz. Hicr suresi 9. ayete belirtilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Allah katında İslam'dan başka hiçbir dinin kabul olmayacağını açık bir şekilde belirtilmekte ve şöyle buyurmaktadır. Doğrusu Allah katında makbul olan din İslam'dır. Kendilerine kitap verilen Hristiyan ve Yahudiler hakikati gerçeği bildikten sonra aralarındaki ihtilastan dolayı İslam dini hakkında ihtilafa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse şüphe yok ki Allah onun cezasını vermekte çok çabuk hesap görücüdür. Ali İmran suresi 19. ayet. Yine başka bir ayette konuyla ilgili. Evet, ayetler birbirini ne yapıyor? Tamamlıyor. Başka bir ayette ise kim İslam'dan başka bir din ararsa, benimserse, kabul ederse asla ondan kabul edilmez. O ahirette de kayba uğrayanlardandır. Evet, bunu her zaman söylüyoruz. Ve ma huve bil hezl. Bu Kur'an asla şaka değildir diyor Yüce Allah. O büyük bir haberdir. Kim İslam'dan başka bir din ararsa, yani bu ideoloji olabilir, felsefe olabilir, başka bir fikir olabilir. Kim İslam'dan başka bir din ararsa, benimserse, kabul ederse, o yolda giderse asla ondan kabul edilmez. O ahirette de kayba uğrayanlardandır. Ali İmran suresi ayet 85'te. Evet,
İslam'dan başka hiçbir dinin kabul edilemeyeceği açıklanmaktadır. Kehf suresi 103. ayette Yüce Allah şöyle buyuruyor: Ey Resulüm, de ki size yaptıkları bakımından en çok zarara uğrayanlara haber vereyim mi? Evet, önemli bir ayet. Çok çok önemli bir ayet. Ey Resulüm, de ki size yaptıkları işler bakımından en çok zarara, ziyana, felakete uğrayanları haber vereyim mi? Bu kimselerin dünya hayatındaki çalışmaları hepsi boşa gitmiştir. Senelerce çalışmışlar. Gece gündüz durmadan, dinlenmeden çalışmışlar. Ancak Yüce Allah buyuruyor: Ey Resulüm, yaptıkları işler bakımından en çok zarara uğrayanları haber vereyim mi? Bu kimselerin dünya hayatındaki çalışmaları hepsi boşa gitmiştir. Halbuki onlar iyi ve sağlam iş yaptıklarını zannediyorlardı. Evet, onlar Allah ve Resulünün istediği hayatı yaşamıyorlardı. Bunu arkalarına atmışlardı ve Yüce Allah onların durumlarını şu şekilde ifade ediyor: Bunları yaptıkları bütün işler boşa gitmiştir diyor. Halbuki onlar iyi ve sağlam iş yaptıklarını zannediyorlardı. Evet, demek ki kim İslam'dan başka bir din ararsa ondan asla kabul edilmez. Ahirette de kayba uğrayanlardandır. Yine Sebe suresi 28'de Yüce Allah şöyle buyuruyor: Kur'an-ı Kerim'deki biz seni bütün insanlara bir rahmet müjdecisi ve azap habercisi olarak gönderdik. Evet, Sebe suresi ayet 28. Yani yalnız İslam ümmetine değil, Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimiz biz seni bütün insanlara bir rahmet müjdecisi ve azap habercisi olarak gönderdik ayeti Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam tüm insanlık için gönderildiğine işaret eder. Yani kıyamete kadar bütün insanlığın en büyük lideri odur. Yine bir başka ayette o Allah müşrikler hoşlanmasalar da dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü, Peygamberini aleyhissalatu vesselam hidayet ve hak diniyle gönderendir. Ne kadar muhteşem bir ayet. O Allah müşrikler hoşlanmasalar da dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü, Peygamberini aleyhissalatu vesselam hidayet ve hak diniyle gönderendir. Saf suresi ayet 9 ayetinde İslam'ın bütün dinlere üstün tutulduğuna işaret edilir. Yine o halde Allah'a, onun peygamberine ve indirdiğimiz o nura, Kur'an'a iman edin. Emir var burada. O halde Allah'a, Hazreti Allah'a, onun peygamberine aleyhissalatu vesselam ve indirdiğimiz nura, Kur'an'a iman edin. Tegabun suresi ayet 8 ayetinde Yahudi, Hristiyanlar istisna tutulmamıştır. İslam geldikten sonra Yahudi ve Hristiyanların Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama iman etmesi gerektiği, ey Resulüm de ki, ey insanlar, gerçekten ben sizin hepinize gelen Allah'ın peygamberiyim. O Allah ki yer ve göklerin tasarrufu O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öldürür ve diriltir. Onun için hem Allah'a hem de bütün kerimelerine iman getiren o ümmi peygambere iman edin ve o peygambere uyun ki doğru yolu bulasınız. Bir ara Hazreti Ömer Yahudi ve Hristiyanlara ait bazı yazıları, derlenmiş yazıları Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e getiriyor, takdim ediyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam Hazreti Ömer'e kızıyor: Ey Hattab'ın oğlu Ömer, getirdiğim din hakkında şüpheniz mi var? Ey Hattab'ın oğlu Ömer, getirdiğim din hakkında şüpheniz mi var? Hazreti Allah'a yemin ederim ki ben sen lekesiz bembeyaz bir din getirdim. İfadenin güzelliğine bakın. Ey Hattab'ın oğlu Ömer, getirdiğim din hakkında şüpheniz mi var? Hazreti Allah'a yemin ederim ki ben sen lekesiz bembeyaz bir din getirdim. Kitap ehline bir şey sormayınız.
Çünkü size söyleyecekleri bir hakikati yalanlamanız yahut size söyleyecekleri gerçek dışı bir haberi doğrulamanız mümkündür. Nefsim, yedi kudret elinde olan Hazreti Allah'a yemin ederim ki şayet Musa aleyhisselam hayatta olsaydı bana tabi olmaktan başka bir şey yapamazdı diyor Resulü aleyhisselatü vesselam. İslam'ın azametine ve büyüklüğüne dikkat çekiyor. Nefsim kudret elinde olan Hazreti Allah'a yemin ederim ki şayet Musa aleyhisselam hayatta olsaydı hemen bana tabi olmaktan başka bir şey yapamazdı. Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam hadisedeki olayda muhatap Yahudiler olduğu için Musa aleyhisselam hayatta olsa bana tabi olmaktan başka bir şey yapamazdı demiştir. Hadisedeki muhatap Hristiyanlar olsaydı cümlenin İsa aleyhisselam hayatta olsa bana tabi olmaktan başka bir şey yapamazdı şeklinde olacağı da izahtan varisedir kardeşler. Evet, gerek İslamiyet gerekse Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimizin hayatı her yönüyle kusursuzdur. İslam tarihi de buna şahittir. Mesela bir örnekte Kureyş'in ileri gelenlerinden Haris bin Amir de şöyle demiştir. Ya Muhammed, ey Muhammed, vallahi sen bize hiç yalan söylemedin. Fakat biz sana uyarsak yerimizden olacağız. Bundan dolayı iman etmiyoruz. Evet, Kureyş'in ileri gelenlerinden Haris bin Amir, ey Muhammed, vallahi sen bize hiç yalan söylemedin. Fakat biz sana uyarsak yerimizden olacağız. Bundan dolayı iman etmiyoruz. Abdullah bin Amr der ki, Peygamberimiz bir gün evimizde bulunduğu bir sırada annem bana gel sana bir şey vereceğim diye çağırdı. Evet, dikkat isteyen bir örnek. Peygamberimiz anneme çocuk geldiğinde çocuğa ne vermek istedin diye sorunca annem hurma vereceğim diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam eğer çocuk geldiğinde onu aldatıp bir şey vermeseydin sana yalan günahı yazılırdı buyurdu. Evet, Abdullah bin Amr diyor, Peygamberimiz bir gün evimizde bulunduğu bir sırada annem bana gel sana bir şey vereceğim diye çağırdı. Peygamberimiz anneme çocuğa ne vermek istedin diye sorunca annem hurma vereceğim diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamberimiz eğer onu aldatıp yani çocuk geldiğinde ona bir şey vermeseydin sana bir yalan günahı yazılırdı buyurdu. Yani zaman zaman mesela anneler çocuğuna gel buraya sana şunu alacağım, bunu alacağım diye vaatlerde bulunur. Çocuk gelince de almaz, bunu basit alır ama Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunun da yalan olduğunu ve yalan olarak yazılacağını ifade etmiştir. Bir başka sohbette buluşmak ümidiyle Rahman ve Rahim ve Kerim olan Allah'a emanet olunuz.

İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

acılarımı sunuyorum güneşe. Aşk ve acı bana, benden yansır hayat. Gökyüzüne içimden ağır, köpüklü denizlerden aşıp

Ey yüzünü ay ışığı çizmiş çocuk, alnı başlanmamış bir defter, bakışları bembeyaz bir gökyüzü olan, bir gün elin kalem tutunca yazacaksın yazını toz duman içinde. Karanlık kadınları, sevgisizlikten üşüyen anneleri, kanserli bir serçenin yavaş yavaş tükenişini, daha kirletilmemiş sözcükler, düzgün olmayan kelimeler. Çocukların mahzunluğunu balkonlarda, acıdan damıtılan güneşleri. Bilirim ölümler hep sana kalır, hep yorgun akan anne kucaklarını, esirgenmiş düşleri yazacaksın. Burada güneşini hep uykulara doğduğunu.

Bilirim, bilirim ölümler hep sana kalır. Hep yorgun akan anne kucaklarını, esirgenmiş düşleri yazacaksın. Başka kardeşlerini de unutma, yuvası yağmalanmış olanları, ellerinden katıksız ekmeği alınmışları, sonra kurşun yemişleri. Bir gün elin kalem tutunca yazacaksın değil mi? Yaz ki alınlarında ihanet, secdeleri altında kıbleleri kadına, dolara endeksli beyler utanır be çocuk, bir gün utanır elbet. Ey yüzünü ay ışığı çizmiş çocuk, gönül bağladım sana. Sen ki kör, sağır, dilsiz olma hainlikler karşısında. Onları yazacaksın değil mi kalem tutunca?

0: Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. En güzel örnek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bir mümin asla yalancı olamaz. Bir gün Saffan adlı sahabe peygamberimize şöyle sordu. Ey Allah'ın Resulü, mümin korkak olabilir mi?
1: Evet, olabilir.
0: Peki mümin cimri olabilir mi?
1: Evet, olabilir.
0: Mümin yalancı olabilir mi?
1: Hayır, asla.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına nasihat ediyordu. Onlara şöyle sordu. Dikkat ediniz. Size büyük günahların en büyüklerini haber vereyim mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünü 3 defa tekrarladı. Arkadaşları, evet ya Resulallah, haber veriniz. Allah'a ortak koşmak ve ana babaya asi olmaktır. Peygamberimiz duvara yaslanmış iken hemen doğrularak dizleri üzerine oturdu ve şöyle buyurdu. Ve yalan yere şahitlik etmek. Bu sözünü birçok defa tekrarladı. Öyle ki arkadaşları artık tekrarlamaktan vazgeçmesini temenni ettiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanları güldürmek için yalan yanlış konuşan kimsenin vay haline, onun vay haline, onun vay haline. Senin doğru söylediğine inanan bir adama yalan söylemen en büyük hıyanettir. Kişiye yalan olarak her duyduğunu anlatması yeter. Kul yalan söylediği zaman yaptığı şeyin kötü kokusundan melek ondan tam bir mil uzaklaşır.

Yolu töreyi, sezdik her iyi doğruyu, seçtik akı karayı. Hayatın çilesi bize müjdeledi çareyi. Seher seher ufka bakar gözümüz bizim. Halu beladan beridir sözümüz bizim. Nice mani, nice engel, neler

0: Şu an Çağrı FM'desiniz.
1: Çağrı FM'desiniz.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: İnne Allahe ve melek.

0: Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin, selam edin. Ahzab suresi 56.
1: Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammed.
0: Peygamber Sevdalıları Vakfı Mart ve Nisan ayları boyunca kainatın efendisi, iki cihan serveri Hazreti Muhammed'e her güne binler salavat sloganıyla salavat seferberliği başlatmıştır. 7'den 70'e tüm peygamber sevdalılarını bu seferberlik vasıtasıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la olan gönül bağlarını güçlendirmeye davet ediyoruz. Yüce Allah şimdiden çekilen salavatları katından kabul eylesin. Okunacak salavat-ı şerifleri peygambersevdalıları.com sitemizi ziyaret ederek ekleyebilirsiniz. Selam.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC iş makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler sürücü kursunda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51.
4: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
4: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
5: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Bir
2: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
0: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
7: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
8: Işıl Tun'un adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
0: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı Efendim.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cemaatle kılınan namaz, tek olarak eda edilen namazdan 27 derece daha üstündür.

0: Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Müslümanlara ganimet paylaştırılırken Hazreti Ömer ile Hazreti Ali arasında geçen bir olay. Talha bin Ubeydullah anlatıyor. Hazreti Ömer'e ganimetler getirildi. O da bunları Müslümanlar arasında paylaştırdı. Bir miktar artınca Hazreti Ömer bu artan kısmın ne yapılacağını sordu. Cemaat de ihtiyaç durumuna göre kullanırsın dedi. Bu arada Hazreti Ali susuyor, fikir beyan etmiyordu. Hazreti Ömer, Hazreti Ali'ye döndü ve ''Ya Ebul Hasan, sen neden konuşmuyorsun?'' dedi. Hazreti Ali, ''Cemaat konuştu, ben ne diyeyim?'' diye cevap verdi. Hazreti Ömer ısrarla ''Hayır, sen de konuşmalısın.'' dedi. Ve Hazreti Ali, ''Allah-u Teala bu malın nasıl taksim edileceğini beyan etmiştir.'' dedikten sonra Bahreyn'den gelen ganimet mallarının hikayesini anlattı. Bahreyn'den ganimet gelmişti. Ancak vakit akşam olunca Allah Resulü ganimetlerin tamamını paylaştıramadı. Geceyi mescitte namaz kılmakla geçirdi. Yüz ifadelerinden sıkıntılı olduğu belliydi. Ancak paylaştırma işini bitirince rahatladı. Daha sonra Hazreti Ömer, Hazreti Ali'ye döndü ve ''Bunu mutlaka sen taksim etmelisin. Başka çaren yoktur.'' buyurdu. Hazreti Talha der ki, ''Hazreti Ali kalan malı taksim etti ve bana da 800 dirhem düştü.'' Ümmü Seleme'nin infak konusundaki rivayeti. Ümmü Seleme anlatıyor. Allah Resulü yanıma gelmişti. Yüzü solgundu. Bir yerinin ağırmasından endişelendim ve ''Ya Resulallah, bir şeyiniz mi var ki yüzünüz solgun?'' dedim. Efendimiz, ''Dün bize getirilen 7 dinar yüzünden sıkıntılıyım. Geceyi o paralar yatağımın kenarında olduğu halde geçirdik de onun için canım sıkkın.'' buyurdu. Bir başka rivayette ise ''Bize bu paralar geldi ama henüz infak etmedik.'' buyurduğu kaydedilmiştir. Sa'd bin Muaz'ın Allah Resulüne duyduğu sevgi. Abdullah bin Ebubekir anlatıyor. Sa'd bin Muaz radıyallahu anh peygamberimize ''Ya Resulallah, sana bir çardak yapalım, yanına da hayvanlarını hazırlayıp bırakalım. Sen orada rahat otur, biz düşmanla savaşırız. Eğer Allah biz muvaffak kılarsa ne âlâ, istediğimiz gerçekleşmiş olur. Yok, aksi tecelli ederse bineğine biner, şu anda yanımızda olmayan Medine'deki öteki yakınlarımızın yanına dönersin. Çünkü onlar da seni en az bizim kadar severler. Eğer senin harp edeceğini bilselerdi, Allah seni onlarla teyit ederdi. Ve onlar senin yanında çarpışırlar, sana maddi manevi destek olurlardı.'' dedi. Allah Resulü Sa'd'ı bu teklifinden dolayı sena etti ve ona hayır duada bulundu. Akabinde Allah Resulü için bir çardak yapıldı. İman meclisleri. Enes bin Malik anlatıyor. Abdullah bin Revaha, Allah Resulü'nün ashabından biriyle karşılaştığı zaman şöyle derdi. ''Hele gel otur şuraya. Rabbimize bir saat iman edelim.'' Bir gün adamın biri İbni Revaha'ya kızmış ve doğruca soluğu Allah Resulü'nün yanında almıştı. ''Ey Allah'ın Resulü, şu İbni Revaha'ya bakar mısın? Senin imanından yüz çeviriyor, bir saat iman etmeye kalkışıyor.'' diye İbni Revaha'yı şikayet etmişti. Allah Resulü buyurdu. ''Allah İbni Revaha'ya merhamet etsin. O meleklerin imrendiği ve gıpta ettiği meclisleri sever.''
1: Ashab-ı Kiram'dan Öğütler.

zalimu bebehtin huynmişi Ey firotiye Amerika u Yahudiye ru reşu kirej Xeda u xediye mazluma jwer nahele Nel dünya u nel ahirete hun ticar dilxweş

bedenin hastalığı iyice arttığı zaman yiyip içmenin bir faydası olmadığı gibi dünya sevgisiyle dolu olan bir kalbe de vaaz ve nasihat fayda vermez. Malik bin Dinar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji Yanı, Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 0050 0507 852 92 34.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82.
3: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
4: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
1: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Diclekent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
5: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
6: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
1: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
0: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres, Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı, numara 17, 252-53-51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
7: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134.
8: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
7: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı FM.
7: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
11: ...139. Bölüm. Birkaç ay evvel gelip Müslüman olan fakat hastalıkları ilerlediği için Medine dışındaki Zülcedr denilen yere gönderilen 8 kişi hastalıklarını silip atmışlar, günden güne güç kuvvet bulmuşlardı. Bir sabah bu 8 kişi söz birliği ettiler ve Hazreti Peygamber'e yahut Beytülmal'e ait olan develeri önlerine katıp götürmeye çıktılar. Çoban Yesar onların bu halini beğenmedi. ''Siz neler yapıyorsunuz bakayım?'' dedi. ''Biz gidiyoruz ey Yesar. Hadi hoşça kal.'' ''Peki develer?'' ''Bunlar artık bizim malımız.'' ''Olmaz öyle şey.'' ''Pekala olur, neden olmasın?'' Bir araya girdi. ''Sen Medineli dostlarına bizden selam söylersin. Tekrar görüşmek isterdik fakat işimiz acele.'' Gerçekten de duracağa benzemiyorlardı. Geldiklerinde hastalıktan kıvranan, Yesar'ın hizmetlerini teşekkürlerle karşılayan bu adamlar, üzerlerindeki hastalıkla beraber insanlık duygularını da atıvermişlerdi. Gördükleri bunca nimeti bir anda arkaya atıp, develeri de gasp etmeleri ve kendi öz mallarıymış gibi alıp gitmeleri olacak şey değildi. Yesar tekrar ileri atıldı. Fakat adamlar Yesar'ın üzerine atıldılar ve yere yıktılar. Ellerini ayaklarını kestiler. Bu arada biri eline geçirdiği dikeni Yesar'ın gözüne, yanaklarına, dudaklarına batırmakla meşguldü. Çektiği ızdırapla avazı çıktığı kadar bağıran Yesar'ın dili de bazen bu dikenlere hedef oluyordu. Onun tepesine kartallar gibi çökmüş bulunan 8 kahraman bu çırpınışları ve bağırışları kahkahalarla karşılıyor ve canavarlara mahsus bir zevk duyuyorlardı. Bir zaman geldi ki Yesar'ın ellerinden ve ayaklarından fışkıran kanlar azaldı. Çırpınışlara bir mecalsizlik çöktü. Tepelerde yankılar yaptıracak derecede yüksek çıkan ses birkaç adım öteden bile duyulmaz hale geldi. O zaman Yesar'ı kendi haline bıraktılar ve yola koyuldular. Biraz sonra Yesar şehadet şerbetini içti. Sekiz kafadar 15 adet deveyi önlerine kattılar. İyi bir alışveriş yaptıkları inancıyla oradan uzaklaştılar. Bundan böyle bu develeri ara sıra kebap yaparak afiyetle yemelerine kim engel olabilirdi? Aylarca kendilerini paşalar gibi beslemişler, hastalıktan kurtulmuşlar, ayrıca 15 tane devenin de sahibi olmuşlardı. Kısacası hayatın her devresinde talih insana bu kadar gülmezdi. Yesar'ın çırpınışlarını gülerek seyreden bu adamların artık yollarına şarkı söyleye söyleye devam etmelerine bir engel kalmamıştı. Amr bin Af ailesinden bir kadın eşeğinin üzerinde yavaş yavaş ilerlerken ''Aman Allah'ım!'' diye feryadı basmaktan kendini alamadı. İleride kanlar içinde yatan biri vardı. Yüzünü örten dikenleri kaldırdı. Vakit geçirmeden eşeğine bindi. Kuba köyüne doğru hızla sürmeye başladı. Köyde gördüğü tüyler ürpertici manzarayı anlattı. Derhal Peygamber Efendimiz'e haber salındı. Efendimiz bu haberi üzüntü içinde dinledi. Hemen Kürz bin Cabir'in emrine 20 süvari verdi. Onlar hareket ettiler ve kendileri arkadan gelecekti. Allah'ım, yollarını göremez et, yollarını dar ve çıkmaz yol et diye dua ederken kendisi de arkadaşlarıyla birlikte hazırlık yapmaktaydı. Kürz arkadaşlarıyla birlikte Zülcedre doğru hareket etti. Önce şehit Yesar'ın yanına varıldı. Ondan sonra adamların izleri takip edilecekti. Yesar artık her şeyden habersiz, perişan şekilde yatmaktaydı. İzleri takip ederek atıldılar. Nihayet sekiz kafadarı kebap ettikleri bir deveyi midelerine indirirken kıskıvrak yakaladılar. Bu defa talih tersine dönmüştü. Etraflarını çeviren 20 kişiden daha önce pişmanlık duyguları sarıvermişti onları. Kısa zaman içinde kıskıvrak bağlandılar ve dönüş başladı. Resulullah Efendimizin huzuruna getirildiler. Çobana yaptıkları işkence aynen onlara da uygulandı. Gelen ayette Allah'a ve Resulüne harp açanların, yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürülmeleri yahut asılmaları yahut ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi yahut bulundukları yerden sürülmeleridir. İşte bu ceza onların dünyadaki rüsvaylığıdır. Ahirette ise onlara büyük bir azap vardır buyuruldu. Böylece onlar cezalarını bulmuş oluyorlardı.

Hayber. Deve çobanı Yasar'ın öldürülmesi ve öldürenlerin de cezalarını bulmaları üzerinden 3 gün geçmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hayber Kalesi üzerine yürümek maksadıyla ordunun toplanmasını emretti. Hudeybiye Barışı üzerinden 3 ay geçmiş bulunuyordu. Hendek Muharebesi'nin yapılmasına sebep olan, bulundukları yerde günden güne fitne ve fesat çıkartan bu Yahudilerin bir an evvel haklarından gelmek lazımdı. Aradan vakit geçerse ve onlar bu vakit içinde Kureyş'le bir anlaşma yaparlarsa o zaman cezalarının verilmesi zorlaşırdı. Ordu kısa zamanda toplandı. Bu arada çeşitli hizmetlerde bulunma ümidiyle 20'ye yakın kadın da gönüllü olarak bu sefere katılıyordu. Uhud Harbi'ne imza atan kahraman hanımlardan Nesibe, Enes'in annesi Ümmü Süleym ve müminlerin annesi Ümmü Seleme bu gruba dahildi. 200'ü atlı olmak üzere 1600 kişiden meydana gelen ordu, 7. yılın başında Muharrem ayı sona ererken Medine'yi terk etti. Siba bin Urfut'a Medine valisi olarak bırakıldı. O günlerde Medine'ye ticaret maksadıyla gelmiş bulunan Hüseyl adında bir müşrik, yol kılavuzu olarak kiralanmış bulunuyordu. Bir gece yürüyüşü sırasındaydı. Yolcular Amir bin Ekva'ya, ''Bize bir şeyler dinlesen olmaz mı ey Amir?'' dediler. ''Neden olmasın?'' dedi ve başladı güzel sesiyle mani söylemeye. ''Allah'ım, sen olmasan hidayet bulmazdık. Sadaka vermez, namaz kılmazdık. Yapamadıklarımızı mağfiretinle karşıla. Üzerimize emniyet ve huzur indir. Düşmanla karşılaşırsak ayaklarımızı sabit kıl. Düşmanlar bizi küfre davet ettikleri zaman çekindik, kabul etmedik. Onlarsa küfür çığlıklarıyla üzerimize atıldılar. Güzel sesten ve şiirden pek hoşlanan develer, şiirin hecelerine ve söylenişindeki ritme ayak uydurarak ilerliyorlardı. Resulullah Efendimiz söylenen manileri duyduğu zaman, ''Kimdir bu develeri gayrete getiren sürücü?'' dedi. ''Amir bin Ekva'dır ey Allah'ın peygamberi'' dediler. ''Allah ona rahmet etsin, merhametiyle muamele buyursun'' dediler. Hazreti Ömer'in içi burkuldu. Amir'in ecelinin yaklaştığını anladı. ''Ey Allah'ın peygamberi, bıraksan da Amir'den faydalansaydık'' demekten kendini alamadı. Fahri Kainat Efendimizin Hayber Kalesi üzerine yürüdüğünü duyan Gatafan kabilesi, öteden beri iyi anlaştıkları Hayberlilerin imdadına yetişmek için acele hazırlandılar. İyi bir iş yaptıklarından emindiler. Dost, kara gün dostu olmalıydı. Ayrıca Müslümanlara iyi bir ders verilmiş, çoktandır Kureyş'in özlediği ama yapamadığı darbe indirilmiş olurdu. Resul-i Muhterem Efendimiz onların böyle davranacaklarını tahmin ettiği için Hayber'le Gatafan arasında bir karargah kurmuştu. Onların Hayber'e ulaşmalarını önlemek istiyordu. Yurtlarından kahramanlara yakışır duygularla ayrılan Gatafanlılar çok geçmeden içlerine dolan bir endişeyle boğuşmaya başladılar. Kendileri gidince kabileye bir baskın yapılavereceği korkusu gelmeye başladı. Önceleri aldırış etmediler. Fakat bu korku gitgide büyüdü. Rahatsız eder hale geldi. En sonunda durdular. Bir araya geldiler. Meseleyi enine boyuna konuştular. İçlerinden biri ayağa kalktı. ''Dosta yardım edeyim'' derken, ''Çocukların ve kadınların tehlikeye arz edilmesi akıllı insanın yapacağı iş midir? Geri döndüğünüz zaman perişan edilmiş bir yurt bulmayacağınızdan emin misiniz?'' dedi. Bir başkası onun bu sözlerini destekledi. ''Hayberli dostlarımızın sağlam kaleleri, bol erzakları, savaşacak yiğitleri var. Yesripliler kuş olup uçmadıkça bu kalelere giremezler. Onlar da akılları varsa kalelerinden çıkıp kendilerini tehlikeye atmazlar.'' dedi. Kimsenin bu sözlere itirazı olmadı. Çünkü bu sözler gönüllerin ortak düşünce ve arzusunu dile getirmiş oluyordu. Bir başkası ayağa kalktı. ''Ne diyorsunuz dostlar? Susup kalmakla hiçbir iş halledilmez. Kararınızı verin.
ya gidelim savaşalım ya da yurdumuza dönelim ve mülkümüzün başında bulunalım dedi. Kabile reisi, karar verilmiştir işte ben dönüyorum Hayber'e gideceğim diyen varsa biz de ona engel olmayız dedi. Vakit geçirmeden devesine bindi ve Gatafan yurduna doğru yürüdü. Kabile halkından tek bir insan bile ileri gitme fikrine sahip değildi. Sanki yurtlarından ayrılırken buraya kadar bir yolculuk etmek ve tekrar dönüp gelmek üzere çıkmış gibiydiler. Yüce Mevla, Yahudilere gelecek olan yardımı böyle önlemiş, hatırı sayılır bir kuvveti gönüllerine saldığı korkusuyla doldurup geri göndermişti. Yolculuk anında Resulullah Efendimiz'i karşılayan bir bedevi. ''Ey Allah'ın peygamberi, ben sana iman etmiş bulunuyorum. İzin verirsen seninle birlikte Medine'ye hicret etmek istiyorum.'' dedi. Bu sözler, Zat-ı Risalet Efendimiz'in mübarek yüzünde memnuniyet izlerinin belirmesine sebep oldu. Adam orduya katıldı. Kendisine develeri gütme vazifesi verildi. Yolculuğun son gecesi bitmek üzereydi. Enes, üvey babası Ebu Talha'nın terkisindeydi. Peygamber Efendimiz'le yan yana gidiyorlardı. Bir ara bindikleri hayvanlar birbirlerine o derece yaklaşmıştı ki, Enes Resulullah Efendimiz'in bacağının kendi bacağına sürtündüğünü hissetmişti. Çok geçmedi, sabahın ilk ışıkları arasında Hayber kaleleri göründü. O zaman Enes, Seyyidül Enbiya Efendimiz'in, ''Allahu Ekber, mahvoldu Hayber. Biz bu kavmin sahasına indiğimiz zaman azap haberi alanların sabahı pek çetin olur.'' dediğini işitti. Ordu kondu. Güneş henüz doğuyor, Hayberliler ellerinde ziraat aletleri ve sırtlarında zembilleri olduğu halde bahçelere çalışmaya gidiyorlardı. Gördükleri manzarayla şaşırdılar. ''Vallahi Muhammed, ordusuyla birlikte Muhammed!'' diye haykırarak kalelerine kaçtılar. İslam ordusunun geldiği haberi kısa zamanda yayıldı. Kale burçlarına çıkan halk orduyu hayret ve dehşet içinde seyrettiler. Derhal sözü dinlenir kişiler bir araya geldiler. Kendi aralarında neler yapabileceklerini enine boyuna görüştüler. İçlerinden Ebu Zeynep diye bilinen biri söz aldı. ''Onların karşısına çıkalım, kahramanca savaşalım. Siz de biliyorsunuz ki Muhammed şimdiye kadar hangi kaleyi kuşattıysa teslim almıştır. Teslim alınanlar da ya sürülmüş, ya esir edilmiş ya da öldürülmüştür. Bizler bunun şahitleriyiz.'' dedi. Ebu Zeynep'in sözlerine kulak asan olmadı. Öteden beri tecrübesi ve İslam'a karşı düşmanlığıyla bilinen Sellam bin Mişkem aynı teklifi tekrarladı. Kendileri için tercih edilecek en doğru yolun çıkıp kahramanlara yakışır şekilde çarpışmak olduğunu söyledi. ''Bizim kalelerimiz sağlam, erzaklarımız yeterlidir.'' dediler. Böylece savunma harbi yapılması kararı verilmiş oluyordu. Peygamberler Sultan Efendimizin Medine'yi şereflendirdiği günlerde Nadir Kalesi sokaklarında oynayan küçük bir kız vardı. Safiye diyorlardı ona. Nadir Yahudilerinin reisi olan Huyey bin Ahtab'ın kızıydı. Safiye hicretin ilk günlerine ait bir hatırayı yıllar yılı gönlünde saklamış durmuştu. Mekke'den Medine'ye peygamber olduğunu söylenen bir insanın geldiği duyulunca babası ve amcası onu görmeye gitmiş fakat son derece düşünceli, üzüntülü halde dönmüşlerdi. Ağızlarını bıçağın açmayacağı derecede suskun olan iki kardeş nihayet konuşmuş ve Safiye o gece Medine'ye gelen peygambere sırf Yahudi olmadığı için bitmez tükenmez bir kin beslediğini babasının ağzından duymuştu. Safiye, daha ilk defa gördükleri bir insana karşı düşmanlık beslemenin sebebini bir türlü anlayamadı. Her insan Yahudi olamazdı. Dünyada sadece Yahudiler iyi olacak, Yahudi olmayana düşmanlık beslenecek demek de insafsızlık sayılırdı. Yıllar geçti. Fakat Safiye'nin babası bu duygularından vazgeçmedi.
Peygamberlerin en büyüğüne karşı beslediği kin ve düşmanlık duyguları arttı fakat eksilmedi. Bir gün Yahudilerin yaptığı bir ihanet sonucu olarak Safiye'de kavmiyle birlikte doğup büyüdüğü toprakları terk edip gitti. Hayber Kalesi'ni babasıyla birlikte ikinci vatan edindi. Babası burada da rahat durmamış, Mekke'ye giderek Kureyş'in ileri gelenleriyle görüşmüş, 10 bin kişilik bir ordunun toplanmasına ve Hendek Harbi'nin yapılmasına sebep olmuştu. Fakat bu harbin sonunda Kureyzalılarla birlikte başı kesilmek suretiyle cezasını bulmuştu. Safiye gençlik çağına ulaşmıştı. Onu amcasının oğlu Kinane ile evlendirdiler. Henüz yeni gelin sayılırdı. Bir gün kocasının dizine yatıp uyumuştu. Kendisini ay ve yıldızların pırıl pırıl parladığı bir gecede buldu. Daha sonra 14'ündeki ay yere doğru süzüldü, geldi ve Safiye'nin koynuna girdi. Bu rüya Efendimizin Hayber önlerine geldiği günlere pek yakın bir günde görülmüştü. Safiye heyecanla uyandı. Bu rüyanın kendine hayır ve saadet getireceğine yemin edebilirdi. Mutluluğunu ve sevincini kocasıyla paylaşmasına hiç engel yoktu. Karşısına oturdu. ''Bak ey amcamın oğlu'' dedi. Ve gördüklerini anlattı. Fakat Kinane birden köpürdü. Safiye'nin yüzüne okkalı bir tokat indirdi. Bunu ikinci ve üçüncü tokatlar takip etti. Neye uğradığını bilemeyen Safiye, göklere yükselen feryatlarla imdat isterken, yediği dayağın sebebini de anlamaya başlamıştı. Kinane, küfreder gibi bir ifadeyle, ''Demek sen ona varmak istiyordun öyle mi?'' diye haykırmaktaydı. Sonunda anladı ki, kocasının o diye bahsettiği adam, Medineli peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizmiş. Bu dayak, Safiye'nin kalbini gördüğü rüyaya daha çok bağladı. Kocası Kinane'ye karşı da kin ve nefretle doldu.

Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

Bilmiştir ki insanların en mutlusu kalbi hakikati bilen, bedeni acıya ve zorluklara karşı dayanıklı olan, elindekine kanaat edendir.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

Dünyanın etrafını dolaşan ilk insan kimdir? Tarihte Zenci Henry adıyla meşhur olan siyahi köledir. Ferdinand Magellan dünyanın etrafındaki turunu asla tamamlayamadı. 1521'de Filipinler'de henüz turun yarısındayken öldürüldü. Magellan 1511'de Portekiz'den çıkıp Hint Okyanusu'nu geçerek önce Uzak Doğu'yu ziyaret etti. Zenci Henry 1511'de Malezya'daki bir köle pazarında buldu ve onun geldiği yoldan Lizbon'a götürdü. 1519'da çıkılan dünya turu girişimi de dahil olmak üzere bundan sonraki tüm yolculuklarında Henry Magellan'ın yanında gitti. Bu yolculuk diğer yönden yani Atlas Okyanusu'nu ve Büyük Okyanusu geçerek gerçekleşti. Bu yüzden 1521'de Uzak Doğu'ya vardıklarında Zenci Henry dünyanın etrafını tam olarak dolaşmış olan ilk insan oldu. Dünyanın ne kadarı sudur? Dünya yüzeyinin %70'i suyla kaplı olabilir ama su gezegenin kütlesinin 5000'de birinden daha azına tekabül ediyor. Yaklaşık olarak %0.1. Tüm insanlar aynı anda zıplasa ne olur? Herkesin aynı anda 30 santim yüksekliğe zıplayıp geri indiği düşünülse bile, dünyanın yerini bir hidrojen atomunun büyüklüğünün %1'i kadar değiştirebiliyoruz. O da çok kısa bir süreliğine. Dünya geri eski yerine neredeyse anında geliyor.

0: Hani bir zamanlar şu şehre girin de onun nimetlerinden dilediğiniz şekilde bol bol yiyin ve kapıdan secde ederek girin ve hatta bizi bağışla deyin ki size hatalarınızı mağfiret ediverelim. İyilik yapanlara nimetlerimizi daha da artıracağız dedik. Bunun üzerine o zulme devam edenler sözü değiştirdiler. Onu kendilerine söylenildiğinden başka bir şekle soktular. Biz de kötülük yaptıkları için o zalimlere murdar bir azap indirdik. Hani bir zamanlar Musa kavmi için su istemişti, biz de asanla taşa vur demiştik. Bunun üzerine o taştan 12 pınar fışkırmıştı. Her kısım insan kendi su alacağı yeri bildi. Allah'ın rızkından yiyin ve için de bozgunculuk ve saldırganlık yaparak yeryüzünü fesada vermeyin. Hani bir zamanlar, ey Musa, biz tek çeşit yemeğe asla katlanamayacağız. Yeter artık, bizim için Rabbine dua et de bize yerin yetiştirdiği şeylerden, sebzesinden, kabağından, sarımsağından, mercimeğinden ve soğanından çıkarsın dediniz. O da size, o üstün olanı daha aşağı olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Bir kasabaya konaklayın, o vakit istediğiniz elbette olacaktır dedi. Üzerlerine zillet ve meskenet damgası vuruldu ve nihayet Allah'tan bir gazaba uğradılar. Evet öyle oldu. Çünkü Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Evet öyle oldu. Çünkü isyana dalıyorlar ve aşırı gidiyorlardı.
1: Şimdi reklamlar.
2: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
3: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
4: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
5: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
6: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
5: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
1: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 93 72.
7: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
8: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
5: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Reklamları dinlediniz.
5: Çağrı Efendim.

0: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
1: bu çağrıya kulak verin.
0: Çağrı efendim.

hayır yolunda harcadıklarının en sevaplısı, ailenin ihtiyacına sarf ettiğim paradır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: İki davranış vardır ki o ikisinden daha güzel bir şey yoktur. Bu iki davranış şudur: Allah'a iman etmek, Müslümanlara faydalı olmak. İki davranış da vardır ki o ikisinden daha kötü bir şey yoktur. Bu iki davranış da şudur: Allah'a ortak koşmak, Müslümanlara zarar vermek.
1: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.

Bebeklere kundakta mazerler sıkılıyor. Dünya sessiz kalıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Hiçbir şey yapmayanlar nasıl öleceksiniz? Sanmayın mahşer günü sizler güleceksiniz. Sadece kınayanlar hiç kolay ölmeyecek. O adı Müslümanlar bir gün hesap verecek. Gazze'ye güneş doğacak. Kış bitecek, yaz olacak. Gazze o zalimlere, Gazze o kafirlere mezar olacak.

direniş bitmez mutlak, zafer bizim olacak. İntifada Filistin, intifada kalacak. Ey kahhar olan Rabbim, isminin hürmetine Gazze'yi mezar eyle zalime, Gazze'yi mezar eyle zulme.

çocuktum. En çok kimi seviyorsun derdin, seni derdimi. En çok Allah sevilir diye okşardım başımı. Sonra kimi seviyorsun dediğinde ben seni seviyorum derdim. Sen hayır Resulullah'ı derdin yine başını okşayarak. Onlardan sonra seni sevmeme izin verirdin. Ana, ben Allah'ımı ilk senden öğrendim daha çocukken. Senin Allah sana yeter sözlerinle tutunmaya çalıştım hayat.

0: yönettikleri insanlara, ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere karşı adaletli davrananlar, Allah katında sınırsız merhamet sahibi Rahman'ın yanında nurdan minberler üzerinde ağırlanacaklar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 8782.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
4: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
5: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
6: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
7: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Çağrı FM.
9: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Altıncı cüzün ikinci hizbini dinleyeceksiniz.

0: فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
1: Size şunlar haram kılındı. Kendiliğinden ölen hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkasının adına kesilen, henüz canı çıkmadan yetişip şartına uygun tarzda kestikleriniz müstesna, boğulmuş, bir şey vurularak öldürülmüş, yukarıdan yuvarlanmış, boynuzlanmış yahut canavar tarafından parçalanmış olup da ölen hayvanların etleri, putlara ait sunaklarda kesilen hayvanların etleri ve zar atarak, kumar oynayarak elde edilen etler. Bütün bunlar itaat dışına çıkıştır. Artık bugün kâfirler dininizi söndürmekten ümitlerini kestiler. Öyleyse onlardan korkmayın. Benden çekinin. İşte bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslam'ı beğendim. Kim günaha meyletmeksizin açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa haram olan etlerden yiyebilir. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.

0: Kendilerine nelerin helal kılındığını sana soruyorlar. De ki, bütün temiz ve iyi rızıklar size helal kılınmıştır. Allah'ın size öğrettiğinden öğrenip eğittiğiniz avcı hayvanların, sizin için tutup getirdiklerini yiyiniz ve üzerlerine Allah'ın adını anınız. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah hesabı çabuk görür.
1: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب

0: فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
1: Bugün size temiz ve iyi şeyler helal kılındı. Ehli kitabın kestikleri ve diğer yiyecekleri size helaldir. Sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir. Namuslu, zinaya girmemiş ve gizli dostlar edinmemiş insanlar halinde yaşamanız şartıyla, müminlerden hür ve iffetli kadınlarla, sizden önceki ehli kitaptan hür ve iffetli kadınlar da, mehirlerini verip nikahladığınızda size helaldir. Kim imanı inkar ederse, bütün yaptığı işler boşa gider ve o, ahirette de ziyana uğrayanlardan olur.
0: يَا أَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَأَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ

0: Ey iman edenler! Namaza kalkmak istediğinizde yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mesedip, topuklarınızla birlikte ayaklarınızı da yıkayın. Cünüp iseniz, tas tamam yıkanın. Boy abdesti alın. Eğer hasta veya yolcu iseniz, veya tuvaletten gelmişseniz, yahut kadınlarla münasebette bulunmuş olup da su bulamazsanız, temiz toprağa teyemmüm edin. Manen arınma niyetiyle, ondan yüzlerinize ve ellerinize meshedin. Allah size güçlük çıkarmak istemez. Fakat şükredesiniz diye sizi temizleyip arındırmak ve size olan nimetlerini tamama erdirmek ister.
1: وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذ۪ي وَاثَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
0: Allah'ın size lütfettiği nimeti ve sizin duyduk ve itaat ettik baş üstüne dediğiniz vakit sizden aldığı sözünüzü hatırlayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah sinelerde saklı bütün sırları bilir.
1: Ya eyyühellezîne âmenû kûnû kavvâmîne lillâhi şuhedâ bil kıstı. Ve

0: Ey iman edenler! Hak'tan yana olup, var gücünüzle ve bütün işlerinizde adaleti gerçekleştirin ve adalet numunesi şahitler olun. Bir topluluğa karşı içinizde beslediğiniz kin ve öfke, sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Adil davranın. Takvaya en uygun hareket budur. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah, yaptığınız her şeyden haberdardır.
1: وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظ۪يمٌ
0: Allah, iman edip, makbul ve güzel işler yapanları affedip, kendilerine büyük mükafat vermeyi vaat etmiştir.
1: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَح۪يمِ
0: Kâfir olup ayetlerimizi yalan sayanlar ise cehennemliktirler.
1: Ya eyyühellezîne âmenu zkurû ni'metallâhi aleyh.

Ey iman edenler! Allah'ın size olan şu nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya, sizi öldürüp yok etmeye teşebbüs etmişti de, o, bunların ellerini size zarar vermekten men etmişti. Allah'ın hukukuna haksızlık etmekten sakının. Müminler yalnız Allah'a dayansınlar.

Allah, İsrail oğullarından kesin söz aldı. Biz onlardan, 12 boydan her birinden bir kefil olmak üzere, 12 de kefil tayin etmiştik. Allah buyurdu ki, iyi bilin ki, ben sizinle beraberim. Eğer siz namazı dikkatli bir şekilde tam tamına eda eder, zekatı verir, Resullerime iman eder, onlara sahip çıkar, Allah rızası için gerekli yerlere harcayarak, Allah'a güzel bir tarzda ödünç verirseniz, ben elbette sizin kusurlarınızı örter ve elbette sizi içinden ırmaklar akan cennete yerleştiririm. Ama kim bundan sonra nankörlük edip küfre saparsa, doğru yoldan sapmış, kendini zayi etmiş olur.

İşte o Yahudileri, verdikleri kesin sözü bozduklarındandır ki, lanetledik. Onların kalplerini katılaştırdık. Böylece onlar, kelimeleri yerlerinden oynatarak tahrif ederler. Kendilerine tebliğ edilen hususlardan pek çoğunu unuttular. Onların pek azı hariç olmak üzere, onlar tarafından devamlı olarak hainlik görürsün. Yine de sen onları affet, aldırma. Çünkü Allah iyilik edenleri sever.

biz Nasraniyiz, Hristiyanız diyenlerden de kesin söz aldık. Fakat onlar da kendilerine tebliğ olunan derslerden birçoğunu unuttular. Bu yüzden biz de aralarına kıyamet gününe kadar sürecek kin ve nefret bıraktık. Allah, onların meslek haline getirdikleri bu işleri bir bir yüzlerine çarpacaktır.

Ey ehli kitap! Kitaptan, Tevrat'tan gizlediklerinizin çoğunu size beyan eden, birçoğunu da yüzünüze vurmayarak affeden Resulümüz size gelmiş bulunuyor. İşte size Allah tarafından bir nur ve hakikatleri açıklayan bir kitap geldi.

0: Allah onunla rızasını izleyenleri selamet yollarına iletir. Onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dosdoğru yola iletir.
1: لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ ابْنُ مَرْيَمُ

Allah Meryem'in oğlu Mesih'tir diyenler kesinlikle kafir olmuşlardır. De ki, eğer Allah Meryem'in oğlu Mesih'i, annesini ve dünyada bulunanların hepsini imha etmek istese, ona karşı kimin elinden bir şey gelir? Kim onu engelleyebilir? Doğrusu göklerin, yerin ve ikisi arasında olan bütün varlıkların hakimiyeti Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Allah her şeye kadirdir.

0: Hem Yahudiler hem de Hristiyanlar, biz Allah'ın evlatları ve sevgilileriyiz, dediler. De ki, öyleyse niçin Allah sizi günahlarınız sebebiyle cezalandırıyor? Hayır, bilakis siz, O'nun yarattığı birer beşer topluluğusunuz. Allah, dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. Göklerde, yerde ve ikisi arasında olan her şeyin hakimiyeti Allah'ındır. Dönüş de O'na olacaktır.
1: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ

0: Ey ehli kitap! Resullerin gelmesinin kesintiye uğradığı bir sırada, ileride bize müjdeleyen veya uyaran hiçbir peygamber gelmedi demeyesiniz diye, size müjdeleyici ve uyarıcı elçimiz, her şeyi beyan etmek üzere geldi. Allah, her şeye hakkıyla kadirdir.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ

0: Bir vakitte Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Allah'ın size lütfettiği nimetlerini bir düşünün. Zira O, içinizden peygamberler çıkarttı, sizi hür insanlar yaptı ve devrinizde hiç kimseye vermediğini size verdi.
1: يَا قَوْمِ دُخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ

Ey kavmim! Haydi Allah'ın size nasip ettiği kutsal ülkeye girin. Sakın geri dönüp kaçmayın. Yoksa hüsrana düşerek perişan olursunuz.

Ya Musa dediler, orada zorba ve güçlü bir millet var. Onlar oradan çıkmadıkça biz asla giremeyiz. Eğer çıkarlarsa ancak o zaman gireriz.

0: Allah'ın buyruğuna uymamaktan korkan ve Allah'ın kendilerine iman ve yakin nimeti ihsan ettiği iki yiğit çıkıp dediler ki, üzerlerine hücum edin, kapıyı tutun. Kapıyı tutup da dışarıda savaş meydanına çıkmalarını önlediniz mi, muhakkak siz galipsinizdir. İmanınızda samimi iseniz, yalnız Allah'a dayanın.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Altıncı cüzün ikinci hizbini dinlediniz.

Herhangi bir kimse ödememek niyetiyle bir kimseden borç alırsa, o kişi kıyamette Allah'ın huzuruna hırsız olarak çıkar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.

sallanır çürük tahtın, gidersin buradan. Bekleme bir tas su sakın ardından. Toprağı toprağa

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, 5 vakit namazı Allahü Teala kullarına farz etmiştir. Eksiksiz olarak erkan ve adabına riayetle namazlarını kılan kimseyi Allahü Teala'nın cennete koyacağına vadi yani verilmiş sözü vardır. Namazları istenildiği gibi kılmayan kimseye verilmiş sözü yoktur. Dilerse ona azap eder, dilerse cennete kor.
1: Müslümanım elhamdülillah. Doğru, hoşgörülüyüm. Yalnız istismar etme. Barış mı? Barıştan söz etme, hakkın yok buna. Ben miyim kan akıtan? Yoksa senin mi akan kan? Çiğnenen namus benim, akan kan benim. Yurdundan sürülen, yuvası yıkılan benim. Bana gülmeyi haram edenlere sözüm. Ben barış, barış derken sözümü savaş anlayana sözüm. Ben inin, inin inlerken benimle savaşana sözüm. Yerde kalmaz akan kanım, alınacak intikamım. Ben almazsam alacak evlatlarım.

0: Muttaki kimse kendini zalim bir sultandan ve cimri bir ortaktan daha sıkı hesaba çeker. Meymun bin Mihran radıyallahu anh. İlim denizinden damla damla.
1: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.

Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi.

0: Sizden biriniz Allah'a kulluğundaki samimiyeti güzelleştirirse, yaptığı her iyilik onun için 10 katından 700 katına kadar çoğaltılarak yazılır. Yaptığı her kötülükse aynıyla yazılır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.

Allah Resulünden mesajlar. Ne haksızlık edersiniz,

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: Her güne bir dua.

0: Her güne bir dua.
1: Kul erişemeyeceği ve iktidarı ile elde edemeyeceği her şeyini mutlak iktidar sahibi olan Kadir-i Mutlak'tan ister. İşte bu isteğin adıdır dua. O, kuldan Rabbe yücelen tatlı bir namedir ta arşa kadar. Duanın tek bir formülü yoktur. Herkes gönlünden koptuğunca, dilinin döndüğünce uzun veya kısa ifadelerle duasını yapabilir. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere diğer İslam ulemasının yapmış olduğu dualarda dergah-ı izzete el açıp yalvarıp yakarmanın da ayrı bir feyzi vardır. Duanın belli bir dili de yoktur. Mevla Teala her dilden anlar. Yeter ki dua canı gönülden yapılmış olsun. Ey kalpleri halden hale çeviren mukallibel kulüp, kalbimi dinin üzerine sabit kıl.
0: Her güne bir dua. Her güne bir dua.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Allah Resulünden mesajlar. Ey inananlar! Allah'a samimiyetle tevbe edin. Rabbim, ben kendime zulmettim. Beni bağışla. Allah Resulünden mesajlar.
1: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.